hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim?

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Viyana efendim. Viyana efendim. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana efendim. Viyana efendim.

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız gezdim.

işten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi.

that. Vione FM de. Vione FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Vione FM de. Vione FM. Ali Süzen yayında. Vione FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Nedir bu böyle ya? Sanki bir uğultu var gibi. Size de geliyor mu? Çok enteresan, acayip bir uğultu var.

yazdıysa kader. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Viyana'da müthiş bir hava var. Çok güzel bir hava var. Güneş yüzünü gösterdi. Sıcaklık da yaklaşık olarak an itibariyle 13 derece. Tam böyle sevdiğim havalardan.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Adset Zentrum Simmering, 11. Viyana'da Geiselberg Strasse 28, Animo Eczanesi Wallenstein Strasse 61, 20. Viyana'da. Bovul Kebap Parndorf ve Floristorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Kun Kargo, Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme Çözüm Ortağınız. Florya Events Dekorasyon. Gürbey Restoran, 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numara, Viyana'nın çorbacısı. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları, kaliteye uygun fiyat almak isteyenlerin adresi. Değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz.

adresinize kaydetmeyi ihmal etmeyin. İbrahim Kıvrak, günaydınlar, hayırlı cumalar. Burak Ergin, günaydın, guten morgen, güzel bir günün olsun.

İlk kez bizlere yazan bir dinleyicimiz Viyana'dan Arif, günaydınlar. Kaybedenlerden olduk mu yani? Bir çözüm buldun mu? Evet. Ne yaptın? Allah'a bıraktım. Vekil olarak Allah yeter. Hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkür ediyoruz.

Nihal Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederim, hoş geldin. Muhsin abi aleyküm selam, günaydınlar. Hayırlı cumalar abi, hoş geldin. Klagenfurt. Hayırlı işlerin olsun Muhsin abi. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Turgut geldi, hoş geldi. Günaydınlar Turgut, güzel bir günün olsun.

bu mesajlar 6.59'a kadar gelen mesajlardı. Hemen ayıralım. 2, 4, 5 tane mesajımızı ayırdık. Gürcan abi günaydınlar, iyi yayınlar kardeşim. Tüm Yen FM dinleyicilerine hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah Gürcan abi, hoş geldin. Bugün erkencisin abi, maşallah. Gürcan abi her sabah olduğu gibi kahvesiyle birlikte geldi. Geunt Oda, hayırlı işler, bereketli bol kazançlar, kolaylıklar diliyorum Gürcan abi. Sevdik ne oldum? Emrah günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Emrah Karateke. Şenol günaydınlar, hayırlı cumalar, iyi çalışmalar kardeşim. Herkese güzel bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Şenol, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Önümüzdeki hafta çarşambadan itibaren Viyana resmen yanacak. 32 dereceyle başlayıp 36 dereceyi bulacak diyor sıcaklıklar. Bol bol pindrinks içmeyi ihmal etmeyin diyor. Eyvallah Şenol. Perihan Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Süleyman Baş günaydınlar kardeşim. Abi hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Eyvallah. Tülay Hanım günaydınlar. Musmutlu sabahlarımız, hayırlı, nurlu cumalarımız olsun inşallah. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. 21. Viyana'dan Tülaylar çok biliyorsunuz. Aysel Hanım günaydınlar. Aysel Hanım. Tamam. Haydar amca yazıyor. Vay be. Aysel ablamızı hatırlarsınız. Rahmetli oldu Haydar amcanın eşi. Allah rahmet eylesin. Onun telefonundan yazıyor. Günaydın. Hayırlı cumalar sevgili Süzen. İyi yayınlar. Mutlu hafta sonları diliyorum. Eyvallah Haydar amca, sağ olasın. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Fadime Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Mahmut Akçagöz günaydın arkadaşım. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar abi herkese diyor. Eyvallah Mahmut, sağ olasın, kolay gelsin. Bayram, hayırlı cumalar, günaydınlar. Yolun açık olsun kardeşim, işin gücün rast gelsin. Nihat Şeker, aleyküm selam kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar abi diyor. Eyvallah Nihat'ım, işin gücün rast gelsin. Suat Aksu, guten morgen, hayırlı cumalar abi diyor. Eyvallah Suat, hoş geldin. Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı cumalar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İsmail Uzun günaydınlar kardeşim. Abi hayırlı cumalar, herkese hayırlı işler. Eyvallah İsmail, işin gücün rast gelsin, hoş geldin. Aydın abi aleyküm selam, İstanbul Ümraniye Pub Pet Shop. Hayırlı sabahlar, mutlu sabahlarımız olsun diyor. Eyvallah Aydın abi, işin gücün rast gelsin. Murat abi, guten morgen Murat abi. Murat Erdatlı.

Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar, bereketli günler. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun diyor. Eyvallah Murat abi, sağ olasın. Allah razı olsun. Hayırlı işler. Murat abi uzun bir aradan sonra saat 7'de mesaj yazdı ama bugün 7'de yazan çok fazla. Çok fazla, tam 7'de yazan var. Onur da geldi erkenden. Herkese günaydınlar. Hayırlı cumalar, hoş geldin abi, sesindeyiz, kolay gelsin. Tamer'in mesajıydı. Günaydın, hayırlı cumalar, güzel bir günümüz olsun. Onur geldi. Hoş geldin Onur, hayırlı cumalar kardeşim, işin gücün rast gelsin. Murat Baran, günaydınlar abi, hoş geldin. Hollanda'ya sevgiler, selamlar, güzel bir günün olsun. Davut, günaydınlar kardeşim. Ali Bey, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum. Eyvallah, sağ olasın. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Hasan abi, aleyküm selam. Günaydın, hayırlı cumalar. Viyana FM ekibine ve dinleyen herkese hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah Hasan abi. Güzel, musmutlu, kopkolay bir günün olsun. Aynur Hanım, günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin. Başka derman bulamam. Top 5 listemizin bugün 5 numarasında Sadık var. Cümleten hayırlı cumalar, iyi yayınlar. Eyvallah Sadık, hoş geldin. Güzel bir günün olsun, kolay gelsin kardeşim. Dört numarada Dündar var. Hallo Morgen. Dündar Almancayı bayağı bir ilerletti maşallah. Her gün bir kelime üzerine koyuyor. A ile Z ile başladık. Böyle ilerleye ilerleye Hallo'ya geldik. Sonra Morgen'e geldik. Bakalım. Pazartesiye kadar baya bir söker diye tahmin ediyorum Almancayı. Hallo Dündar. Morgen Dündar. Dündar hoş geldin kardeşim. Güzel, musmutlu bir günün olsun. 3 numarada Aziz Başkan var. Günaydın Ali abi, hayırlı cumalar, hayırlı işler herkese. Eyvallah Aziz Başkan, hoş geldin kardeşim. Günün güzel olsun. Hayırlı işlerin olsun inşallah. 2 numarada Yasin var. Yasin, Vanzin, Avanzin. Yasin tek baş, güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. 2 numarada bugün Yasin var. Bir numarada bugün Mehmet var. 22. bir yandan Mehmet. Tebrik ediyoruz Mehmet'i. Ali abi iyi yayınlar. Hayırlı cumalar. Bütün Viyana FM dinleyenlerin cuması mübarek olsun. Haftayı da bitirdin. Hadi iyisin diyor. Görüşürüz, Allah'a emanet. Eyvallah kardeşim. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Tebrik ediyoruz Mehmet'i. Ne istiyorsun? Söyle bakalım. Ne verelim abime? Cuma ile birlikte güneş de ısıtıyor diyor acım. Eyvallah acım. Alles Gute für alle diyor. Eyvallah. Uğur geldi, hoş geldi. Güzel bir günün olsun acım. Günaydın Ali Baba. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun inşallah. Sesindeyiz. Eyvallah İsmail Koçer, hoş geldin. İsmail ne var ne yok, her şey yolunda mı? İşin gücün rast gelsin. Orada bizi duyan diğer arkadaşlar varsa onlara da selam olsun İsmail. Emine abla günaydınlar. Emine Erdatlı iyi yayınlar. Hayırlı cumalar, güzel bir gün diliyor. Sağ olasın abla. Güzel, musmutlu bir günün olsun. Raşit geldi. Merhaba Herr Süzen. Ich wünsche dir und dir die Grad zu hören eine schönen Freitag und... Vay be, Raşit Almanca mesaj yazmış. Böyle devam ediyor. Kısaca özetini geçeyim. Raşit hayırlı cumalar diliyor. İyi bir hafta sonu diliyor hepimiz arkadaşlar. Bana mıydı sahi, her gün yüreği... Özet geçeyim. Bu de Morgen patron. Güzel bir gün olsun. Hayırlı cumalar. Ispartalı Ayşe Hollanda'dan. Günaydınlar, hayırlı cumalar.
Tüh kaçtı birincilik. Rüyamda şarkı istiyordum. Şarkıda yazlar, kışlar var mı böyle bir şarkı diyor. Vardır herhalde ya. İçinde yazlar, kışlar geçen mutlaka vardır. Raşit, seni bu hafta sonu konsere gönderiyorum. Semih Cenk bileti hediye ediyorum Raşit'e. 2 tane bu hafta sonuna. Hadi hayırlı olsun Raşit. Gökhan geldi, hoş geldi Gökhan İnal. Günaydın abim, hayırlı bereketli cumalar olsun inşallah herkesin diyor. Eyvallah Gökhan, işin gücün rast gelsin, hayırlı işlerin olsun kardeşim. Vay be, Amstetten komple burada.

Ama Raşit, sana kötü bir haberim var. Konser iptal oldu. Ya. Kapılmışım. Semiçen konseri iptal oldu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yazdan sonraya, yaz tatilinden sonraya ertelendi. Hani olur da gitmek isteyenleriniz falan vardır. Gitmek isteyen de bir hayli vardı. İptal. Semiçen iptal. Vay, Yasin'in mesaj diyor gitmedi, sildi diyor. Dümenlesin yine. Ya hay. Ya Dündar, dümen bizim işimiz ya. Dümen kaptanlara yakışır. Çok yoruldum tabii ben de. Raşit'in şansına diyor Gürcan abi. Sorma Gürcan abi ya. Raşit çok şanssız. Bilet hediye ettim, onda da konser iptal oldu abi. Bak sen şu Allah'ın işine. Hasret günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Ahmet Yakup Duman günaydınlar kardeşim. Günümüz aydın. Cumamız mübarek olsun. Musmutlu güzel bir gün diliyorum herkese diyor. İyi yayınlar. Eyvallah Ahmet. Hoş geldin kardeşim. Günaydın abi, iyi yayınlar. Hayırlı cumalar tüm YNFM ailesine, güzel, bereketli, hayırlı günler diliyorum. Kemal Ünal geldi. Hoş geldin kardeşim. Senin de günün güzel olsun. Cuman mübarek olsun. Haftanın son günü. Tekrar salı günü iş alacağım. Pazartesi izinliyim. Oo Suat, pazartesi ne vardı? Kaynananın doğum günü vardı değil mi? Onun için izin almıştın. Yanlış mı hatırlıyorum? Vallahi sanki öyle hatırlıyorum. Mehmet günaydınlar kardeşim. Mehmet Yıldırım hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Easy Minimak. 12. Viyana. Koştum, çok yoruldum. Günaydın, hayırlı cumalar. Bolluk, bereket daim olsun inşallah diyor. Amin. Herkes için her şey her zaman en bolundan, en bereketlisinden olsun. Ayten Hanım günaydınlar tekrardan. Güzel bir günün olsun, hoş geldin. Ya 40 yılın başı Raşit'e bir bilet çıktı, onda da konser iptal oldu. Olaya bakar mısınız ya? Böyle de bir şanssızlık var.

Dünya Kupası dün akşam başta da ilgilenen arkadaşlar için. Bu sene pek maç izleyebileceğimizi zannetmiyorum. Her yerde şifreler, bilmem neler falan. Zaten fazla televizyon izlediğim de yok kendi adıma. Ama ve lakin cumartesiyi pazara bağlayan gece.

Yani pazar sabahı sabah saat 6'da Avustralya Türkiye maçı var. Türkiye'miz Avustralya ile karşılaşacak Dünya Kupası'nın ilk maçında. Maç sabah 6'da. Yanlış duymadınız, sabah 6'da.

Murat Erdatlı diyor ki sabah diyor 7'de mesaj atanlar var ya benden önce, hepsinin listesini bir gönder lütfen diyor. Bir bakayım, ilgileneyim ben onlarla. Valla Murat abi hiç böyle saygı sevgi kalmamış artık büyüklere ya. Önceden senden abi çekinirlerdi, ne oldu? Pardon, yanlış söylemişim. Suat diyor ki abi diyor yok diyor, annemin doğum günü var diyor. Kaynanamınki 10. ayın 10'unda diyor. Vallahi helal olsun Suat, 10. ayın 10'unda kaynanasının doğum günü var, onu biliyor ya. Ben kendi doğum günümü zor hatırlıyorum Suat.

Dündar hep bir isyanda. Hep bir isyan, hep bir isyan. Süleyman günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Semiçen konserinin iptal olmasına gerçekten üzüldüm. Nuri ve ekibi belli ki diyor bu iş için ciddi emek harcadı. İnşallah en kısa zamanda telafi edilir ama moralleri bozmak yok. Bu cumartesi Galatasaray Avusturya olarak 26. şampiyonluk kutlamamız var diyor. Tüm Galatasaray'ları bir araya getiriyoruz. Şampiyonluk kupamız da aramızda olacak. Birçok sanatçı ve Galatasaray camiasından önemli isimler geceye katılacak. Bu cumartesi ayın 13'ünde yani yarın akşam saat 18'de 22. Viyana'da Ariana Event Lokajı'nda. Tüm taraftarlarımızı bekliyoruz diyor Süleyman. Eyvallah Süleyman. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması var arkadaşlar bu cumartesi. Saat 18'den itibaren 22. Viyana Aria Event Center'da. Aspen. Seestadt desek daha iyi olur hatta. Yani Semiçenk'le çakışsaydı kötü olurdu ya. Semiçenk'in konserinin iptal olduğuna sevinmiş gibi Galatasaraylı arkadaşlar. Ya Nuri farklı bir konsept denedi. Hani oturmalı falan. Böyle after party falan olmadan ama olmuyor demek ki. Semiçenk aslında son söylediği eserler öyle ayakta dinlenecek eserler değil. Oturmalı gayet rahat dinlenebilecek eserler. Şimdi Müslüm Baba eserini seslendiriyor. Sahnede çıkıp onda nasıl dans edeceksin ya? Nasıl oynayacaksın abi? Mümkün değil. İşte arz talep meselesi. Gonca Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Abi diyor laf ağızdan bir kere çıkar diyor. İki bilet verdim bana ne diyor bir daha konser. Raşit şansına küs. Yarın akşamki Semiçenk konserine iki bilet verdim sana. Yarın gidersin. Eğer Semiçenk sahneye çıkarsa dinlersin. Çıkmazsa pek yaptın.

0: Bazen bize diyorlar ki ya çekilişi niye erkenden yapmıyorsun, niye duyurmuyorsun? İşte bu yüzden duyurmuyoruz. Böyle ertelemeler, iptaller olursa sıkıntı oluyor.
1: Easytrek araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Viyana trafiği şu an itibariyle gayet güzel arkadaşlar. Yollar açık, pek bir sıkıntı gözükmüyor. Südostangent'e açık yani. Sadece A22, A23'ün birleştiği nokta hafiften bir yoğunluk var ama kayda değer bir yoğunluk değil. A22 Nordbrück üzeri biraz yoğun ama öyle çok abartılacak bir yoğunluk yok. Nussdorf'a Gürtel hafiften bir yoğunluk var. O da öyle abartılacak bir yoğunluk değil. Şehrin geri kalanında her yer pırıl pırıl, tertemiz, yemyeşil. Yani yola çıkmak için, araba sürmek için gayet ideal bir gün. Tabii öğleden sonra bu cümleleri duyamayabilirsiniz ama şu an için böyle. Normalde bu saatte biliyorsunuz her taraf trafik olurdu, yıkılırdı. Şu an Viyana trafiği çok ama çok iyi. Bilginiz olsun, alternatif güzergah bakmanıza hiç gerek yok.
1: Easytrek araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

Konuş konuş diyor, sanki seni dinliyor diyor. Allah Allah. Yok ya kankam, yapmaz öyle şeyler. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Star Ryzen ekibine ve Yasin Bey'e teşekkür ederiz. Dün tatilin %75'ini çözdük. Bugün de kalanını inşallah diyor. Sana da tavsiyelerin için teşekkür ediyorum abi diyor. Eyvallah Cihat, ne demek kardeşim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun Cihat. Esila, guten morgen fıstık. Star Ryzen şiddetle tavsiye ediyorum. Hep çakma gülücükler diyor. Allah Allah. Gülücüğün çakması da mı var ya? Günaydın Ali Bey. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Konserin iptal olmasına iyi ki bir ben sevinmedim diyor. Gidemeyecektim zaten. Bu arada Semih Çenk'in şarkıları zaten oturarak dinlenecek şarkılar diyorsunuz da, bazı oyun havalarının sözlerini dinlediniz mi? Biz ağlayacağımız şarkıları da oynayan bir milletiz. Aynen öyle de bir durum var yani. Ama ya şimdi bir tane çalayım birazdan Semih Çenk'ten. Göndereyim gelsin.

belli programlar. Şimdi Leyla Hanım dedi ki biz dedi bazı şarkılara oynuyoruz dedi, ağlanacak şarkılara. Doğru, katılıyorum. Ha, bir Semih Cenk gönderelim bakayım.

Hadi gel de oyna bu şarkıda, hadi. Aleyküm selam Bünyamin abi. Hayırlı cumalar, hoş geldin. Hayırlı işlerin olsun. Kemal diyor ki, Raşit üzülme diyor ya. Semih Cenk olmazsa ben seni diyor Cenk'e götürürüm diyor ya. Hangi Cenk? Bizim Cenk mi?

Abi diyor, mesajı okuyana kadar bekledim diyor. Birinciyi duyana kadar. Ondan sonra indim, malzemeleri getirdim. İnşaatı diyor. İndirdim şimdi malzemeleri. Çok sevindim birinci olduğuma diyor. Kaç gündür uğraşıyordum. Eyvallah Mehmet. Kısmet bugüneymiş diyor. İstediğin şarkıyı çal diyor. Ben hepsine razıyım. Zaten hep beğendiğimiz şarkılar çalıyorsun. O yüzden sıkıntı yok abi diyor. Gönder gelsin. Eyvallah Mehmet. Sıradaki bütün güzel eserleri sana gönderiyorum.

Geleceğin starı Semih Cenk. Çok iyi ses var diyor Leyla Hanım. Aynen, sesi çok iyi. Müslüm Baba eserlerini de gerçekten çok güzel seslendiriyor. Raşit video atmış. Semih Cenk şarkısında nasıl oynanır onu göstermiş. Dur bir izleyeyim ben bunu.

0: Harbi Raşit oynuyor ya. Harbi oynuyor Müslüm Baba şarkısında. Nasıl bir oyun o Raşit ya? Yapıyordu ama ha, kerata.
1: Ali Süzen. Ali Süzen.

Günaydın abi, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cuma'nın rahmeti, bereketi, feyzi, huzuru, nuru hepimizin üzerine olsun. Rabbim tekrarını nasip etsin. Herkese de güzel bir gün diliyorum diyor. Demet geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Demet. Hayırlı cumalar. Rıza günaydın kardeşim, hoş geldin. Hayırlı cumalar olsun, saygılar diyor. Eyvallah Rıza, işin gücün rast gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Mesut abi günaydınlar. Hayırlı cumalar, güzel güneşli günler herkese. Eyvallah Mesut abi, güp güzel musmutlu bir günün olsun Mesut Reis. Hayırlı cumalar herkese, selamlar saygılar. Hüseyin abi geldi, hoş geldi. Eyvallah Hüseyin abi, güzel bir günün olsun. Haftanın son iş gününden herkese günaydın. Günaydın VNFM, günaydın Ali abim. Sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir gün ve hafta sonu diliyorum. İyi güzel yayınlar olsun. Sıradaki parçalar kızlarım Simay ve Aylin'e. Şu an bizi dinlemekte olan eşime darmağın olsun diyor. Herkese hayırlı bereketli bir cuma dilerim. Tayfun geldi, hoş geldi. Sıradaki bütün güzel eserleri kıymetli eşine, Aylin'e ve Simay'a da armağan olarak, Ayliz ve Simay'a da armağan olarak gönderiyorum. Hayırlı işlerin olsun Tayfun. Glaseray Tayfun 10. Viyanda. Gudrun Strasse'de. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Bugün diyor federasyona gelirsen bir Adana ısmarlarsın diyor. Bak ısmarlarsın, birinciliği kutlarız. Bugün federasyona gelemeyeceğim ya. Şanssızlığa bak Mehmet, ne kadar şanssızsın. Raşit'ten sonra ikinci şanssızlık Mehmet için. Gelsem kesin ısmarlardım. Kesin. Türkiye'den misafirlerim var arkadaşlar. Dün buradalardı. Dün, bugün ve yarın onlarla ilgileneceğiz. Pindrinks yöneticileri geldi. Market market geziyoruz. Bir markette denk gelirsek şaşırmayın.

Bugün bir tane forma verelim. Milli takım forması hediye edelim bugün. Fan Shop'tan 10. Viyana Kuellenstrasse 40 numara BJK Murat'tan. Demet diyor ki abi diyor yeni gelmedim ben diyor ya. Hep buradaydım sabah 5'ten beri buradayım diyor sabahın. Sen geç kaldın diyor. Aba. Yazmaya fırsatı yeni buldum. Demet de erkenci maşallah. Erken kalkan erken yol alıyor. Kemal müdürüm günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Hoş geldin, hoş geldin. Abi diyor senin vekilin olarak Raşit Bey de ısmarlayabilir bana diyor. Sorun yok diyor. Raşit bir benim vekilim olmak istemez kesinlikle. Farz edelim ki oldu, ısmarlamaz abi. Allah verdiği canı alamıyor. Şaka tabii ki. Ismarlar ya, Raşit gelir ısmarlar sana. Raşit duydun mu? Günaydınlar cümleten, cumanın hayrı, bereketi üzerimize olsun cümleten, huzurlu bir gün geçirmenizi diliyorum diyor. Murat Lale geldi, hoş geldi. Güzel bir günün olsun kardeşim, hayırlı işlerin olsun. Saatler tam 08.00'ı gösterdiğinde Fan Shop yazıp gönderen bir kişiye milli takım forması vereceğiz. Battal bedenler de var yani. XX large, 3X large, 4X large, 5X large. Benlik değil, ihtiyacı olanlar olabilir. Ben S giyiyorum abi. Ya biraz daha zayıflarsam XS falan giyeceğim. Ama olur da böyle göbeği olan arkadaşlar falan olur hani. Lazım olur, battal beden. Tam saat 08.00'da Fan Shop yaz gönder. Naide geldi. Günaydınlar. Hayırlı cumalar abi. Keyifli yayınlar. Hoş geldin. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun Naide. Dur şu şarkıyı göndereceğim. Yazlar, kışlar falan diye rüyasında sayıklıyormuş. Ispartalı Ayşe. Yazlar, kışlar bulamadık ama baharlar, kışlar diye bir şarkı bulduk.

Nuray abla günaydınlar, hayırlı cumalar, hoş geldin. İbrahim Polat günaydınlar kardeşim, hayırlı cumaların olsun. Abi diyor seninki 5XL, Allah Allah. XLS, ne o ya, Doğan X'ler falan vardı, XL'ler. Onunla karıştırdın herhalde Dündar. Abi diyor sen sadece sondaki S'i söylüyorsun diyor. Allah Allah. Yok ya, tığ gibiyim ben ya.

Maşallah Raşit, Allah kabul etsin. Abi diyor, sabah namazına kalktım diyor, kıldım namazı, televizyonu açtım diyor, bir de ne göreyim diyor, Beşiktaşlı olan gol attı diyor. Bu gönül işte atar. Kalem gibi kaşları. Esin, günaydınlar. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum herkese diyor. Hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Esin de bugün çalışmayanlardan. Ya da öğleden sonra da çalışıyor olabilir, öyle bir durum var tabii.

Oo, Ahmet Durgaz neredesin abi sen ya? Günaydın, hoş geldin. Ahi Fırın 16. Viyana, Ahi Bekaray. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Orada bizi dinleyen bütün arkadaşlara da sevgiler, selamlar olsun.

Günaydın VNFM'ciler, günaydın patron. Hava diyor mis mis. Aynen öyle, Şerife müdüremiz geldi, hoş geldi. Hava gerçekten çok güzel bugün, tam sevdiğim hava. Çok sıcak değil, güneş yüzünü gösterdi. Müthiş bir hava var dışarıda. Bugün gece yağmur gösteriyor, gündüz yağmur göstermiyor. Hep böyle geçecek herhalde, 20 dereceye kadar da çıkacak sıcaklık. He abi diyor, he diyor, kalın tığ diyor. Tığ gibiyim ya. Tövbe yarabbim, Allah iyiliğini versin, iyi mi? Abi güldürdün beni diyor, bön gözüne Raşit'ten görünüyorlar. Sorma. Bugün taktık Raşit'i, Raşit'ten gidiyoruz bugün. Aynen Ahmet abi, biliyorum ya, ben de vardım cenazede. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun genç kardeşimizin. Uzun zamandır yoğun bakımdaydı. Fani dünyanın fani işleri. Yani o anı yaşadığında bir anda her şeyin boş olduğunu anlıyorsun. Sonrasında fani dünyanın fani işlerine dönüyoruz. İnsanoğlu gerçekten farklı bir varlık. Bu arada dün kaybolan genç bir kardeşimiz vardı. Özel bir birey. Bulundu arkadaşlar, bilginiz olsun. 16. Viyana'da bulundu. Bir Türk arkadaşımız tarafından bulunup ailesine sağlıklı bir şekilde teslim edildi. Bilginiz olsun. VNFM sosyal medya sayfasında bu haberleri zaten okuyabiliyorsunuz. Görmüşsünüzdür de büyük ihtimalle. Dün gece paylaşmıştık bulunduğunu. Kayıp ilanlarında bulunduğu zaman kayıp ilanını kaldırıyoruz. Onu da hatırlatmış olalım. Bazen hani kaldırmayanlar falan oluyor. Eğer bulunduysa kayıp kaldırılır. Bu işin raconu budur. Böyle olması gerekiyor. Bir de cenaze ilanı paylaşanlar var. Onu da konuşacağız ama fan shop yaz gönder. Fan shop yaz gönder, formayı kap. Hadi bakalım. Fan shop yaz, formayı gönder. Formayı kap. Saat 08.00'da kimin mesajı düşerse ilk önce hadi. Hadi hadi hadi, acele edelim. Gönder gelsin. Çiçekli yollardan değil, kapattığın kapılardan çık. Maalesef yanar gönlüm. Bu ne abi ya? Bir tane iyi bir şey bulalım.

Fan Shop'tan Quellenstrasse 40 numara BJK Murat'tan bir tane Türkiye forması hediye edeceğiz. Şanslı talihli dinleyicimize. Sevdiğim görmez mi? Gözlerimin içinde de sevdiğim görmez. Ben sıramı saldım diyor. Sıra Raşit'te piyango nasıl çıktıysa diyor. Vallahi Suat kaç gündür seninle uğraşıyoruz ya. Aşk olanın sevdalımda seni sarmaya geldim. Vay vay vay, telefon yıkılıyor mesajla. Yok böyle bir şey. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 oldu. Vay be. Biraz heyecan yapın diye hemen söylemeyeceğim kimin kazandığını. Biraz bekleyin, heyecanlanın.

Özkan günaydınlar, güzel bir günün olsun. Yusuf günaydınlar kardeşim, güpgüzel musmutlu bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Özkan günaydınlar, hayırlı işler. Karvizyon, Kol Vegas 51, 23. Viyana. Zuhal abla günaydınlar. Kolay gelsin, cümlemizin cuması hayırlı olsun, güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın abla, hoş geldin. Memoli günaydınlar, hayırlı cumalar Ali abi, enerjimizi dolduran tek radyo diyor. Pao'dan hareketli bir parça istesem olur mu diyor. Olur ya, niye olmasın DJ Memoli. Sen iste çalarız ya. Ama öncesinde farklı bir parça çalacağım, güzel bir eser çalacağım.

Orlon iğnesi mi vardı diyor. Tığsı vardı bir şeyler diyor. Var var öyle iğneler var. Tığ gibiyim ya. Dün bulunan genç kardeşimiz de diyor, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tanıdık çıktı, bizim taraftanmış. Çok şükür diyor, sıkıntısız bulundu. Aynen, sağlıklı, sağ salim bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi. Gerçekten emek veren, gerek paylaşım yaparak. Yani bazen biliyor musunuz, o yaptığınız küçücük paylaşımlar, basit gördüğünüz paylaşımların bile çok büyük faydası oluyor. Böyle böyle haber yayılıyor. Herkesin haberi oluyor. Yolda yürürken bir bakmışsınız, o aranan insan önünüze düşmüş. Bunu bizzat yaşayan birisi olarak söylüyorum. Ne kadar hızlı yayılırsa o kadar bulunma ihtimali yükseliyor. Sonuçta özel birey. O yüzden böyle durumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Yani elinizi bir butona dokunduracaksınız ya. Emek veren, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Abi bu şarkıdaki çalgı aleti çok manidar değil mi ya diyor, değil mi? Çok güzel bir eser. Yine Semih Cenk eseri. Tek Yürek. Müthiş bir eser. Bunu da dinletmiş olalım. Arar buluruz, izini biliriz. Bediye günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Kulağım sende, elim işte diyor. Sana ve dinleyen herkese huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bu hafta da ne çabuk bitti, ne çabuk hafta sonu oldu. Aynen öyle valla. Çabucak bitiverdi. Çalışınca, bir şeylerle meşgul olunca hafta da böyle bitiyor tabii. Kolay gelsin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Bediye. Hayırlı cumalar abim. Şu an bütün ortamlarda Atep şenliği dillerde, emeğinize sağlık diyor. Eyvallah Yusuf. Sağ olasın kardeşim. Valla çok ciddi bir yemek verdik. Çok yorulduk ama değdi. Öyle sakin durduğumuza bakma. Habersizce kopan fırtınalara bekle. Tam bir böyle expo havasında oldu. Ne olur bu kalpleri yabana atma. Geçen seneden çok daha iyi oldu. Her sene üzerine koyarak gidiyoruz şenlikte. Çok yoruluyoruz, çok emek veriyoruz ama değiyor. Gelen insanlar da hep memnun. Çünkü fiyatlar çok uygun. Yani bizim yaptığımız işlerde, şenlikte özellikle böyle oluyor. Ona göre ayarlıyoruz her şeyi. Çok şaşıranlar oldu fiyatlara. İşte 5 tane içecek alıyor 5 euro. Ne? Yanlışlık yok değil mi diyor. Yok 5 euro. Yok diyor ya, bir yanlışlık var bunda diyor. Gelen herkesin ayağına sağlık. Emek veren arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Katkı sağlayan dostlarımıza, sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Semih Cenk'in eseri çok güzel ama Tarkan'ın bu eseri hala bana göre bir numara. Efsane ya. Yıllar da geçse değişmez diye düşünüyorum. Çıta çok yüksek. Bir dahaki sefere Max halleyin. İnşallah hayırlısı be Yusuf'um. Gülüp eğleneceğiz. Buranın güzelliği de bu diyor. Hiçbirinizi görmeden seviyorum. Sanalda eğlence burası diyor. Eyvallah Suat. Suat'a bayağı bir takıldık bu hafta. Ama sağ olsun hiç alınmıyor, kızmıyor. Aynen, eğlenmek için buradayız. Hayırlı cumalar Özkan. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Melek Hanım günaydınlar. Hayırlı cumalar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Bonjour. Bonjour Fransa.

En son Dünya Kupası'na katıldığımızda 3. olmuştu milli takımımız. İlhan Mansız'ın attığı o golü herhalde birçoğumuz hatırlıyordur. Yaş itibariyle genelde bizim dinleyici kitlemiz 35 yaş ve üzeri. 35 yaş ve üzeri olduğumuz için birçoğumuz hatırlarız o golü. Genç dinleyicilerimiz biraz azınlıkta

Tekrardan milli takımımıza başarılar diliyoruz. Pazar sabahı inşallah bakalım. İlk maç nasıl bitecek? İnşallah bizim istediğimiz bir sonuçla biter. Galibiyetle başlarız. Pau istemişti DJ Memoli. Kırmayalım onu da.

Ama imkanı olanlardan her zaman bir nokta dahi olsa ya da bir günaydın dahi olsa bekliyoruz. Yazın, gönderin, gelsin. Yazmıyorsanız da canınız sağ olsun. Yazanlar olduğu sürece yayın daha iyi ilerliyor, daha güzel oluyor. Spontan çünkü, interaktif bir yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Her şey doğal burada. Herhangi bir kağıttan okumuşluğumuz yok. Bir hazırlığımız yok. Spontan gelişiyor. Formayı kime verdik? 08.00'da ilk mesajı atan Yusuf'a verdik formayı. Yusuf'a battal beden lazım değil ya. Yusuf large ya da x-large kurtarır herhalde Yusuf'u. Hayırlı olsun kardeşim. Güle güle kullan. BJK Murat dükkanı çok erken açıyor. Haberin olsun. 12'de açıyor. Çok çalışıyor. Kameranım günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Coşkun günaydınlar. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Viyan FM ailesi sanal bir ortam değil. Her zerresi gerçek diyor Emrah. Eyvallah kardeşim. Aynen öyle. Bir sonraki etkinliklerde böyle biraz daha rahat olacağım bir etkinlikte. Yine eskisi gibi standımızı açalım. Bir gün belirleyelim, orada toplanalım yine. Eskiden çok yapıyorduk. Emrah sağ olsun hep yardım ederdi. İşte Murat abi, Murat Erdatlı, Gürcan abi. Ve birçok dinleyicimizin yardım ediyorlardı. Orada buluşuyorduk. Yine yapalım inşallah. Cem abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Hadi bir aylı cumalar da benden olsun diyor. Hakan ve Doğukan da dinliyorlar. Hakan sağ olsun hep bana normal SMS atıyor. Bazen o telefon da kapalı oluyor, şarjı bitiyor, unutuyorum. Hep yönlendirdiğim için telefonu, öyle de bir sıkıntımız var. Hakan'a bazen geç cevap verebiliyorum. Hakan kızmıyorsun bana değil mi? Hakan ve Doğukan gençler, güzel bir gününüz olsun. Cem abi işin gücün rast gelsin.

Aleyküm selam Hakan. Hakan SMS'ini attın yine kızmıyor mu abi diyor. Eyvallah. Ya yeni bir telefon aldım. Hala geçemedim o telefona. Bir ayı geçti biliyorsun.

biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştim. O kadar çok bilgi var ki tüm bilgileri birebir geçirmek de çok zor. Her şeyin bir şifresi, bilmem nesi var. Şöyle rahat rahat bir vakit bulup da telefonumu hala değiştiremedim.

0: bunların acısı senden çıkacak.
1: Bugün farklı bir konu işleyelim. Farklı bir soru sorayım size. Eğer soy isminizi değiştirmek isteseydiniz, ne olmasını isterdiniz? Hadi bakalım. İsimsiz okuyacağım, anonim. Soy isminizi değiştirmek isteseydiniz, ne olmasını isterdiniz? Artık biliyorsunuz soy isim değiştirmek ya da isim değiştirmek eskiye oranla çok daha kolay. Biraz masraflı ama değiştirebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Çok sıkıntılı soy isimleri var özellikle Türkiye'de. Çok sıkıntılı isimler de var. Daha önce konuşmuştuk bu konuları. Soy isminizi değiştirmek zorunda olsaydınız, değiştirmek isteseniz ne olmasını isterdiniz? Hadi bakalım. Raşit kesin Icardi falan yapardı. Icardi. Ya da bir tane gara olan var. Neydi o gara olan? Osimhen miydi? Raşit Osimhen.

Ali abi diyor, sen geçiş yapamayacaksın telefona. Çekiliş yapalım. Ha, çekiliş yapalım, telefonu başkasına hediye edelim değil mi hacım? Mantıklı. Sen diyor geçemeyeceksin o telefona. Vallahi öyle gözüküyor. Ben kazanan, Yasin kaybeden olurdu diye. Dündar kazanan. Vallahi yakıştı ha, Dündar kazanan. Yasin kaybeden. Yok ya, Yasin niye kaybetsin? Viyan FM sesimiz oldu. Neşemiz tavana vurdu. Oo. Güzel. Güle güle kullan. Sırtında paralansın mı diyorlar? Parçalansın mı diyorlar? Yusuf, yanlış da söylemeyelim. Sırtında parçalansın. Artık spor yaparken bol bol giyersin. Gerçi artık formalar sadece top oynarken, spor yaparken giyilmiyor. Günlük yaşantıda da giyiliyor. Nedim Soylu, günaydınlar, hayırlı sabahlar. İyi yayınlar başkan diyor. Eyvallah, hoş geldin. Güzel bir günün olsun Nedim Soylu. Arkadaşlar, Pindrinks içiyorsunuz değil mi? Pindrinks içmeye devam. Dündar, Yasin dinliyor mu şu an bilmiyorum da, geçen gün onun kapak açma videosu vardı ya. Onu dün bizim Pindrinks'in müdürüne gösterdim. Gülmekten öldü. Adam açıyor ya diyor. Raşit soy isminden memnunmuş. Ama Osimhen de fena olmazdı. Raşit Osimhen. Bence yakıştı. Ya tabii ki hepimiz soy ismimizden memnunuz. Öncelikle onu söyleyelim arkadaşlar. Hani olsaydı, değiştirmek zorunda olsaydık. Soy ismimizi değiştirmek zorunda olsaydık ne olmasını isterdiniz? Renk, Sabancı olmasını isterdim soy ismimin diyor. Vay Sabancı. Kurnaz, Koç. Koç be. Murat abi neredesin sen? BJK Murat. Günaydınlar abi, hoş geldin. Abi bir çekiliş yaptık. En son 37'ye kadar saydım ya. 37 kişi. Fan shop yazdı abi. Bir cömertlik yap da bir forma daha verelim. Yarın maç var. Murat abiyi gaza getirelim. Bir forma daha verdirelim. Bir çekiliş daha yapalım. Çekiliş yok. En erken atana verelim. Oo, Leyla Hanım diyor ki, ya diyor, bekarken Bozkurt diyor, evlendim Türkeş oldum, daha ne olsun diyor. Abi tam bir milliyetçi aile ya vallahi. Bozkurt, Türkeş. Suat da diyor ki Bozkurt olsun isterdim diyor. Aleyküm selam Mehmet Eren. Hayırlı cumalar Ali abi, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Mehmet. Şimdi bizim Pindrinks'in müdürleri burada. İnşallah önümüzdeki hafta arayacağım İmamoviç'i. Bu işi de unutmadım. Ben değiştirmezdim diyor. Ya bakın gene söylüyorum, hani soy ismimiz aynı. O değişen bir şey yok. Hani eğer ki değiştirmek zorunda olsaydık. Yani. Daha çok değil. Kartal olsun isterdim diyor. O Rıza Kartal. Güzel. Türkmen, o da güzel. Türkmen. Artık bu son değil. Geçebildik mi? Derin deniz bıraktı içimde taze. Bu soy ismi kanunu çıktıktan sonra Türkiye'de, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra abi görevlendirmişler nüfus memurlarını. Tabii o zamanlar okuma yazma oranları da çok düşük. Gönderdikleri memur bile belki doğru düzgün Türkçe bilmiyordu. Abi yazmışlar, kafalarına göre yazmışlar. O yüzden bazı bölgelerde öyle çok çok alakasız soy isimleri var ki yok artık diyorsun ya. İsimlerde gene aynı. Öyle bir düzensizlik var, biliyorsunuzdur. Etrafınızda da mutlaka vardır.

Dündar var ya, benle uğraşmaktan hiç geri kalmıyor. Seninki kaptan olurdu diyor, Ali Kaptan. Hadi dümenci de, hadi göbek adımız olsun be. Seni mi kıracağız biz? Dündar, ayrıldı. Baba soyadım Akıncı'ydı, öyle kalsın isterdim diyor. Oo, Akıncı.

0: sorulur mu?
1: Sonu Han ile biten veya oğulları ile biten soy isimleri genelde zengin oluyor diyor. Vay be. Değil mi? Öyle bir şey var. Ben de okumuştum onu. Soy isimleri oğlu, oğulları ya da Han ile bitenler zengin ve köklü, soylu oluyorlar. O zamanlar nüfus memurlarına demişlerdir. Ateşlemişlerdir 3-5. Oğlum yaz bize şu soy ismini. Yaz oğlum. Reis oğulları yapardım diyor. Sülalemin adı Reis oğlu diyor. Oo Kemal. Kemal Reis oğulları. Vay be. Tabii Murat abinin ne istediğini bilmeyen yoktur. BJK Murat'ın Kartal diyor ya. Murat Kartal. Murat abim gene cömertliğini yaptı. Bir forma daha vereceğiz Fan Shop'tan. Bir Türkiye forması daha vereceğiz arkadaşlar. 8.30'da yapalım. Hemen 4 dakika sonra 8.30'da. Fan Shop yaz gönder. Fan Shop. Kuellenstrasse 40 10. yana. Fan Shop yaz gönder. XS'ten 5X'larca kadar var. Ben S giyiyorum. Hemen böyle XS'in bir üstü. Ama ihtiyacı olan arkadaşlar var. Ben görüyorum yani 3X, XL. 5XL lazım yani. Bunlar battal bedenler. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun Mehmet Eren. Tamer takma olsaydı diyor. Niye? Tamer beğenmiyor mu soy ismini? Şenol. 8.30'da yazıyoruz arkadaşlar. Saatler 08.30'u gösterdiğinde ilk kimin mesajı düşerse. Böyle 29 olduktan sonra saymaya başlayın. Saniyeleri sayın. 8.30'da kimin mesajı düşerse ona vereceğiz formayı. Raşit diyor ki abi diyor seni mi kıracağım hadi diyor. Raşit Döneroğlu olsun diyor. Raşit Döneroğlu. Raşit bunu yemeği düşünerek söyledi aslında Döneroğlu da. Raşit sen hep dönüyorsun zaten. Bir o tarafa bir bu tarafa. Dönüyorsun yani. Döner. Raşit döner. Yani şöyle Adana oğlu, ne bileyim şiş kebap oğlu falan bir şey deseydin daha iyiydi. Yıldız, güneş ya da ışık diyor. Olabilirdi diyor. Aa. Yıldız, güneş ya da ışık. Ispartalı Ayşe. Raşit Yeroğlu. Raşit Yeroğlu. ...08.30'da Fan Shop yazan ilk dinleyicimize bir adet Türkiye forması hediye ediyoruz. 08.30'da kimin mesajı ilk önce düşerse. Canlı canlı ekran başında bekliyorum.
2: Kör bir sızı vuruyor inceden ince.
1: Beğeniyorum abi diyor, çelik gibi adamım da sen dedin ya diyor, ne olsun isterdin hiçbir şeyi takmazdım diye. Takma. Ah be. Raşit şeytan olur. Uğraşmayın Raşit diyor.

Mesut Sajyarlı, Van Zin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41. Tamı tamına 41 tane. Vay be. Aziz Ağa sülalesi diyorlarmış Suatların aile. Ulubey ilçesini kuranlardanmış, vay be. Suat'ın sülale maşallah ilçe kurmuş. O kadar geniş sülale. Abi be, günaydınlar, güzel bir günün olsun. Yakup İmamoğlu, günaydınlar, güzel bir günün olsun. Tülay Hanım, günaydınlar, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Bir eksiklik kaçıran ağzının tadını, sabahına kahveyi, akşama yemeğini makyaj. 41 kere maşallah diyor. Çabalaya dursun, işi zor. Aynen Murat abi, 41 kere maşallah. Biraz heyecan yapın, açıklayacağım birazdan kimin kazandığını. Ben görüyorum şu anda.

O diyor Suat'ın hanım tarafı olabilir diyor, orayı kuran aile diyor. Ya canım Suat'ın, sen de Suat'ı iyice civata zannettin ha yani. Hacım yani. Bazı dinleyiciler yayını bir iki dakika sonradan dinliyorlar. Mesajlar daha yeni geliyor. Hatırlatayım, sabahları radyoyu açtığınızda böyle bir uygulamayı kapatın, açın. O zaman geriden dinlemezsiniz. Sürekli dinleyen dinleyiciler belli bir zaman sonra 2 dakika, 3 dakika, bazen 10 dakika geriden dinliyorlar.

Bu arada basit bir soru sorayım. Murat abi, o gönderdiğin soy isimleri, isim soy isimleri görmüştüm daha önce birkaç yerde ama birçoğunun gerçek olduğunu düşünmüyorum açıkçası, onu da söyleyeyim sana. Var öyle tuhaf olanlar vardı, o kadar da abartılı değildir ya.

Hacım diyor ki ya bir şey demedim hani olur da diyor bir hata olmasın yanlışlık olmasın diye hatırlattım diyor. Eyvallah hacım. Tabii Uğur'un yenge tarafından da olabilir yani. Yenge tarafından Suat'ın. Çünkü yenge ne derse o oluyor Suat'larda. Her şey yengeyle başlıyor Suat'ta. O yüzden ilçeyi Suat'ın eşinin ailesi de kurmuş olabilir. Suat iyi araştır orayı. Bak bakalım soy ağacına.

Basit bir soru soracağım. Bakalım kimler bilecek? Pişmemiş burgere ne denir arkadaşlar? Bilen var mı? Pişmemiş burgere ne denir? Pişmemiş burgere ne denir? Bakalım kimler bilecek? Kemal diyor ki abi diyor ben diyor ağaçta bir soy isim buldum diyor. Allah Allah neymiş o Kemal Ünal? Raşit Bedavacı diyor. Ya Derya Bedavacı var da Raşit Bedavacı... Derya Bedavacı var abi şarkıcı bir de ya şarkı söylüyor. Bedavacı derken bedava alıyor mu veriyor mu? Pişmemiş burgere ne denir arkadaşlar? Pişmemiş burgere ne denir?

Yani Raşit'in diyor aldığını gördük de diyor verdiğini daha görmedik diyor. Çok meşhur diyor. Yapma böyle Kemal, yapma böyle. Hacım yapma böyle şeyler. Erik resmi göndermiş. Dalından taze diyor. Pişmemiş burger. Allah Allah. Pişmemiş burger. Çiğ burger. Çiğ burger. Islak burger. Islak burger. Memoli sen Denizli değil miydin? Sakarya'nın ıslak köftesi meşhurdur arkadaşlar. Islak köfte. Islak burger. Bana müsaade beyler. Oo, doğru cevaplar da geldi. Çiğ köfte yok, çiğ köfte değil. Valla Dündar bu işlerde bir numara bu sorularda. Hemen bildi hemen. Doğru cevap geldi Dündar'dan.

Arkadaşlar formayı kime verdik? Formayı mesajı ilk gönderen saatler 08.30 olduğunda Ahmet Turkaz'a verdik. Hayırlı olsun. Vay be, iki forma verdik. İkisi de erkeklere gitti bugün. Ahmet, sana valla 2 X'ler anca gider ya. Pişmemiş burgere ne denir diye sorduk. Rıza'dan doğru cevap geldi. Demet'ten doğru cevap geldi. Burger denir diyor. Pişip pişmemesi onun burger olduğunu değiştirir mi? Vallahi ben de bilmiyorum Esin, yani soruyorum. Öğreneceğiz bakalım. Nesrin Hanım'dan doğru cevap geldi. Pişmemiş burger. Suat diyor ki araştırdım abi. Kesinlikle bizim taraf. Hanım tarafı sülalesi Erzurum tarafından gelme. Kesin bilgi bunlar Uğur abi diyor. Bak görüyor musun Suat? Kesin bilgiyi verdi. Uğur not et bunları. Çiğ burger. Yakup İmamoğlu süpersin abi. Eyvallah, doğru cevap.

hadi dağılalım. Suat'a bir tane de ben soy isim buldum diyor. Birimiz ağlar, iş güç bir de onca. Suat Hanımoğlu. Hanımköylü. Hanımköylü daha iyi olur o.

Suat abi diyor kesin diyor yengenin soy ismini alırdı diyor. Suat yengenin soy ismi ne? Kızlık soy ismi.

Valla Raşit de artık pes etti. Beyler diyor artık diyor yani bana diyor çok yüklenmeyin ya diyor. Yüklenmeyin kardeşim Raşit'e ya. Yapmayın böyle şeyler. Saklarım sevdamı gücün yetmese bile yangınımın içinde. Aydın abi günaydınlar. Aydın Türen güzel mus mutlu bir günün olsun. Yangınımın içinde bir hasret büyüyor yine. İsrafil günaydınlar kardeşim. Hayırlı cumalar. Hayırlı yayınların olsun abi diyor. Eyvallah. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Öz Irmak Market. Yaşımın içinde. İsrafil. İnanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. İlk benim için diyor soy isim bilen arkadaşa teşekkür ediyorum diyor. Yandım. Eşimin diyor kızlık soy ismi Eyin. Suat Eyin. Vay be Suat güzel oldu ha. Ama Suat'ın soy ismi güzel ya. Suat Aksu. Gülşadi abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Hoş geldin, nurlu, bereketli cumalarımız olsun diyor. Eyvallah abla. Gülşadi abla nerelerdesin sen ya? Forma için teşekkür ediyoruz diyor. Fan Shop hayırlı işler diliyor Ahmet Turkas. Eyvallah abi sağ olasın. Sırtınızda paralansın. Beklediğimiz cevap arkadaşlar hamburgerdi. Pişmemiş burgere ne denir? Hamburger. Hamburger. Biliyorsunuz çiğ şeylere ham deniyor. Pişmemişlere ham. Ama bir de şöyle bir şey var. Ham ham. Hani yerken yapıyor ham ham. Bir tane daha soralım. Bir tane daha soralım. Geliyor. Pijama giyen eşeğe ne denir? Hadi bakalım. Pijama giyen eşeğe ne denir? Bakalım kim bilecek? Pijama giyen eşeğe ne denir? Yani eşek pijama mı giyer diye sorabilirsiniz ama giymiş. Pijama giyen eşeğe ne denir? Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mega süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısı ile hizmetinizde. Bu hafta da birbirinden güzel, birbirinden mega indirimler sizleri bekliyor mega süpermarketlerde. Yani ilk gördüklerim domates 99 sent, karpuz 99 sent, kavun 1.49. Daha buna benzer onlarca indirim sizleri bekliyor. Adse Centrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselberg Strasse 28 numarada. Hemen 10. Viyana'nın sınırında. Haziran ayı sonuna kadar vitamin C serumu ücretsiz. Viyana FM'den geldiğinizi söylemeniz yeterli. Vitamin C serumu ücretsiz.

Animo Eczanesi 20. Viyana'da, Wallensteinstrasse 61 numarada. Reçetesiz satılan bütün ilaçlarda Viyana FM'den geldiğinizi söylerseniz %10 indirim var. Geçen günü benim çocuk gitti. Alerjisi var. Onlar reçeteyle satılmıyor. 60 euroluk ilaç. 52-53 euro falan ödedi vallahi. Zaten alacaksın. Her türlü alacaksın yani. Fark etmiyor. Ha o eczaneden almışsın, ha oradan. İndirimli alın arkadaşlar. Faydalanın. Yani bir kahve parası çıkmış oldu ona. Animo Eczanesi. Wallensteinstrasse 61 20. Viyana'da. Bütün gıda takviyelerinde. Aklınıza gelebilecek her şeyde. Eczanede satılan her şey. Reçeteleri zaten uygun fiyata alıyorsunuz. Bir de bayan dinleyicilerimize özel bir duyuru yapalım.

kadınlara özel masaj var arkadaşlar. Sadece bayanlara özel. Bir de bu devlet tarafından tanınan ve doktorların tavsiyeyle gönderdiği türden bir masaj. Heil Massage Praxis. Kas ağrıları, boyun, sırt problemleri, baş ağrıları, uzun süreli oturmaya bağlı gerginlikler, kas yüklenmeleri, fiziksel zorlanmalar. Bunların hepsinin tedavisini bu masajda yaptırabiliyorsunuz. Sadece kadınlar özel. Ayşen Hanım. Üçüncü bir yanda praksis. Randevusuz gidemiyorsunuz, onu da söyleyelim. Schmerzpunkt terapi, üçüncü Viyana'da.

VNFM sosyal medya sayfalarında da paylaşıyoruz. Oradan detaylı bilgileri de görebilirsiniz. Ben size hemen hızlıca adresini söyleyeceğim şimdi. Adolf Blamova Gasse 11 3. Viyana. Fasan Gasse'ye çok yakın. Bu Landstrasse Gürtel var ya, otobandan çıktığınızda o bölgeye çok yakın. Adolf Blamova Gasse 11. Schmerzpunkt Therapie. Medizinische Fachpraxis für Frauen. Detaylı bilgileri schmerz.therapie.at sayfasından alabiliyorsunuz. Ulaşmak isteyenler, ulaşamayanlar olursa WhatsApp'tan yazsınlar. Ben onlara linkini gönderiyorum, internet linkini gönderirim. Sadece bayanlara özel. Masaj arkadaşlar, devlet tarafından tanınan. Pijama giyen eşeğe ne denir diye sorduk. Cevaplarınızı da bekliyorum. Geliyor bir taraftan da. Selma Hanım günaydınlar. Ali abi hayırlı yayınlar. Cumamız mübarek olsun. Selma Hanım günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Nevşehir. Murat abi günaydınlar. Murat Çakır. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun abi. Intergaz. Kolbe Gasse 70-23. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Murat abiden de cevap geldi.

Florya Events dekorasyonu özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Çelenk de gönderebiliyorsunuz açılışlara. Florya Events dekorasyonu. Star Ryzen uzakları yakınlaştırıyor, sizleri sevdiklerinize kavuşturuyor. En uygun, en kaliteli hizmeti tatil paketlerinde sizlere sunuyor. Graz'da ve Salzburg'da iki şubesiyle hizmetinizde. Gürbey Restorant 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numarada Viyana'nın çorbacısı. Her gün 7 çeşit taze çorba bulunuyor. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Rota Home ve Rota Möbel mağazaları. Alsinger Gasse 7 10. Viyana, Simmering Hauptstrasse 99 11. Viyana. İnanılmaz indirimler devam ediyor, hafta sonu indirimleri. Koltuklarda, yatak odalarında, yemek masalarında düğün paketleri var. Yeni evlenenlere ya da evini komple yeniden dizayn edenlere çok uygun fırsatları kaçırmayın. Rota Home'da Haydar kardeşim sağ olsun, bütün ürünlerde indirim var. Yolluklardan halılara, çay bardaklarından yemek tabaklarına, çatal bıçaktan aklınıza gelebilecek her türlü evde lazım olan ürüne kadar, her şeyde. Türkiye'de bile bulamayacağınız fiyatlar var. Bir şey almadan önce mutlaka Rota Home ve Rota Möbel mağazalarına uğrayın. Sonrasında kararınızı verirsiniz. Yayın sponsorlarımıza değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir de radyomuzun genel sponsorları var arkadaşlar. Farklı yayıncılara sponsor olan firmalarımız var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Etsan süpermarketler zincirine teşekkür ediyoruz. Mega süpermarketlere teşekkür ediyoruz. Bovul Kebab'a teşekkür ediyoruz. Adse Centrum Simmering'e teşekkür ediyoruz. Kun Kargo'ya çok teşekkür ediyoruz. Farşule Vin Elif çok teşekkür ediyoruz. Cedembek. İnstallatör Ümit abiye çok teşekkür ediyoruz. Falke Lüftung'a teşekkür ediyoruz. Bintat süpermarketlere teşekkür ediyoruz. Nova Home'a teşekkür ediyoruz. Turadent, Silvan Kasa Sistemleri, Pindrinks, EasyTrek, Raiffen 2000, Musti Food Point 10. Viyana, Musti'ye çok teşekkür ediyoruz. Tam Kayseri sucukları, pastırmaları, Nihat Usta'ya, Rıza'ya çok teşekkür ediyoruz. Diğer Restorant, Oyras Eğitim Merkezleri, Halil Kanıcı'ya teşekkür ediyoruz. Postek, Güven Halı Yıkama'ya teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Star Ryzen'e teşekkür ediyoruz. GMZ Gastro, Avusturya Gezi, Hünkar Avusturya, Flamingo Restorant, Rüya Home, A11 pizza, kebap, döner çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz. Oo, saat 9'a geliyor. Gönder gönder gelsin emojileri. Hadi bakalım, güdün bütün emojileri bana ve ekibime gelsin. Pijama giyen eşeğe ne denir dedik. Zebra cevabı çok sayıda geldi. O kadar çok zebra cevabı geldi ki bizim beklediğimiz cevap iyi geceler denir. Pijama giyen herkese iyi geceler dendiği gibi pijama giyen eşeğe de iyi geceler denir. Beklediğimiz cevap buydu. Doğru cevap veren dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. Zebra cevabı da olabilir. Yani zebraya benzeyen bir pijama giyerse zebra da olur. Bu arada Zebra diye bir marka var arkadaşlar. Druka. Çok güzel drukaları var. Yani teknik işlerle uğraştığımız için biliyoruz. Zebra kaliteli bir marka. Gönder gönder gelsin emojileri. Bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. İnanın var ya, kahve yaptım kendime. Pindrinks aldım. İkisini de içemedim. İkisi de duruyor.
Yayın bitsin rahat rahat içeceğim. Esra Hanım günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Güle güle. O kadar çok mesaj var ki. Müjde abla günaydınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şenol sesli mesaj göndermişsin ama veremiyorum yayına. Kemal diyor ki sevdiğimizden takılıyoruz be kardeşim diyor. Biz bir aileyiz unutuyorsun bazen diyor. Eyvallah Kemal. Çok da yüklenmeyin be. Fazla yüklenmeyin Raşit'e. Kum Kargo teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Pindrinks'leri Kum Kargo getiriyor Avusturya'ya. Abi hiç uğraşmıyorsun ya. Geçen günü bir arkadaş diyor ki abi sen gümrüklemeyi nerede yaptırıyorsun? Ürünleri nasıl getiriyorsun? Dedim al dedim numara burada Erdoğan ara. Abi diyor işte şöyle böyle şunları yaşıyorum. Ya dedim gerek yok sen Erdoğan'a söyle. Gerisini halletsinler. Abi ben hiçbir işle uğraşmıyorum ya. Vallahi Türkiye'deki firma Erdoğan ikisini tanıştırdım. Gerisi onlar da abi. Ben sadece diyorum ki şu gün Türkiye'den yükleme yapacağız. Aradan işte birkaç gün geçince Erdoğan diyor ki abi diyor tır çıktı depoya doğru geliyor. Hepsi bu abi. Kun Kargo süpersin. Bugünkü formaları Yusuf Köse ve Ahmet Turkaz'a verdik. Güle güle giysinler Türkiye formaları. Geçtiğimiz haftada Teslime Hanım'a vermiştik bir forma. Toplam 3 tane forma verdik.

0: Suat diyor ki Aksu soy ismini şöyle vermişler. Dedemin babası ilk suyu köye getiren kişi olduğu için Aksu vermişler diyor. Vay be. Güzel. Şenol ne dedin acaba sesli mesajda? Çok da merak ettim. Ya. Dur bir bakayım. Verebilecek miyim? Bir kere deneyeceğim. Şansı varsa Şenol'un olur. Şansı yoksa olmaz. Yapacak bir şey yok. Deneyelim abi, deneyelim.
1: Ali, bir istihbarat aldım. Kesin bilgi. Senin stüdyoya basacaklar, haberin olsun. Hadi herkese hayırlı günler.
0: Bekliyoruz. Gelecekleri varsa görecekler. Emine Yalçın günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ben gidiyor he. Emine abla teşekkürler. Emine Altıntaş, ben gidiyorum abla, günaydın. Evet, bayanlar için masaj var arkadaşlar. Devlet tarafından tanınan, bilinen, doktorların da gönderdiği 3. Viyana'da. Sadece bayanlara özel. Sağlık sorunları olanlar, ağrıları olanlar. Sadece bayanlara özel masaj, ne diyelim ona? Praksis var, öyle diyelim, praksis. Türkçesi aklıma gelmedi şimdi. Kalbinizden geçen, dilinizden dökülen ve sizler için hayırlı olan bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Çok güzel bir hafta sonumuz olsun inşallah. Sevdiklerimizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve de mutlu olsun. Fırsat varken değerlendirin. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: Ne güzel bir şarkıyla başladık ya. Günaydın, guten morgen, iyi sabahlar diliyorum. Şimdi ses tellerimle ilgili bu hafta biraz yorgun falan dedim ya. Dün benim doktoruma gittim, çok da iyi bir doktor. Benim yakın arkadaşım. Diyor ki bana, İbrahim'cim, dünyanın en iyi teknolojisini de kullansak ses tellerin şu anda normal. Sadece dinlenmeye ihtiyacın var. Herhangi bir çok şükür sıkıntı yok. Dedim ki hocam, sana istersen bir 10 günlük rapor yazayım dedi. Ne, şaka mısın hocam? 10 gün demek ne demek biliyor musun? Benim şu anda 10 gün yayına çıkmamam, festivalde sunuculuk yapmamam, bu akşam kadınlar matinesini sunmamam, ne bileyim cumartesi günü, pazar günü, her günüm dolu dolu geçiyor. Nine hocam, nine hocam. O zaman boşuna ağlama dedi bana. Valla biraz fırçayı yedik yani. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Bugün çok güzel bir güne uyandık. İyi sabahlar diliyorum. Biliyorsunuz ki önümüzdeki günlerde Amerika planım var. Şimdi artık Dünya Kupası için biliyorsunuz 15 Temmuz, 25 Temmuz arası bana verdiler. Biletti şuydu buydu. 10 yıllık vizemiz var ama girişimiz bizim 15 Temmuz. Yoksa sabah var ya şeyde, Kanada'da mı bizim ilk maç? İnşallah şu gruplardan bir çıkarsak, böyle hani puanlama, işte istediğimiz yere gelirsek inanıyorum. Final maçını New York'ta hep beraber izleyelim ya, çok isterim.
1: Senin bana küs olduğunda bile kaşarak geldiğini.
0: Göksun açtı mı radyoyu, bizim çok kıymetli, çok değerli arkadaşımız. Gerçekten çok değerli. Gerçi bu sene ben Kültür Yolu'nda yokum ama Kültür Yolu festivalleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Benim bugünlerde işte kendi işlerimden dolayı da bayağı bir yoğunluk var. Hem Avrupa'dayım hem İstanbul'da. Kıbrıs ve işte şimdi yarın Yunanistan'da Kiraz Festivalimiz var. Ah İbo be. Vallahi çalışıyoruz ya. Şimdi Göksu'na bir şarkı yollayalım. Aynı zamanda Kalyon ailesi dinliyor mu bilmiyorum ama çok değerli, çok içten, çok kıymetli arkadaşımız sevgili Göksu'na. Onu seven, tanıyan herkese de göndermiş olalım günün en güzel şarkısını. Hatta güzel bir video çekimle Göksu'na atayım ya. Günün en keyifli, en güzel şarkısını sevgili Göksu ve Kalyon ailesine armağan olsun. Kalyon Kültür Yolu festivallerinde tüm heyecanıyla hem A'dan Z'ye her şeyi organize ediyorlar. O kadar güzel bir aile ki, onları çok seviyorum. Aynı zamanda bu güzel imkanlardan dolayı da sevgili Cenk abiye, Cenk Sarıkaya'ya, sevgili Afrikalı Ali abime, emeği geçen herkese en güzel şarkıları da armağan etmiş olalım. Biz sahnelerde, festivallerde hep böyle sunum yapıyoruz. O yüzden günün en güzel şarkısını sevgili Göksun ve tüm ismini sayamadığımız tüm arkadaşlarımıza da armağan olsun. Diğer isimler belki uyuyordur ya Göksun. Onları da selam yollamak isterdim. Faruk İtalya'dan ne zaman geliyorsun kral demiş. Kral arayacağım seni yayından sonra. Ya. Ne zaman geliyorsun, ne zaman geliyorsun? Şimdi sevgili dostlar, festival demişken de biliyorsunuz bu akşam Tan ve yarın Tan etkinliğimiz de olacaktı ama kaç parçaya bölüneceğim bilmiyorum. Tan'ı seven var mı aranızda? Bu akşam Beşiktaş'ın stadyumunda, Tüpraş stadyumunda olacak. Bugün ve yarın.

Benim ruh halim hep böyle ya. Çok heyecanlı oluyorum. Bir yandan da soğuyorum. Niye öyle? Gerçekten mesela hayat enerjim çok iyi ama bir yanda da soğuyabiliyorum her şeyden. Bugünlerde herkesten soğuyorum, bilginiz olsun yani. Soğuma günümde, soğutma günümde. Günaydın Elif, hoş geldin. Mahir'e çok selam. Ne yapıyorsunuz? Yakışmışsınız. Ahmet hoş geldin. Nasılsın? Ahmet Urgaz. 21. Viyana. Bu arada Özlem aldım mesajını. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da açıldı. Bugün açılış var. Bereketli olsun inşallah.

0: Bugün canım hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Bugün gidiyor musunuz 22. Viyana'da Bintat'ın açılışına? Okey.
1: Dönüp bitmedim mi şimdi?
0: Bugün kimler Bintat'a gidiyor? Bir yazın lütfen.

Keyifli günler diliyorum. Gününüz güzel geçsin demiş. Çok teşekkürler Uğur Baba. Sen de hoş geldin sevgili. Uğur Çelen en güzel şarkıları. Onunla da armağan edeyim. Gülşen'in bu şarkısı iyi ama ya. Valla benim enerjimi çok yükseltiyor. Yengeçlere gelsin bu şarkı. Tüm yengeç burcu. Guten Morgen İbom. Çok teşekkürler. Southside Piercing Nuray ablam nasılsın? Stuttgart aramızda, Hollanda aramızda Ayşe geldi. Günaydın Ayşe. Temiz sayfa açmak lazım demiş. Gerçekten öyle. Hayatımdan diyor çok kişi çıkarttım. Temiz sayfa açmak lazım. Mantıklı. Biz o işlemi çok eskiden yaptık ya. Şu an çok iyi bir güncelleme yaptım. Hakikaten yani iPhone'un son sürümü gibiyim. Yasin abi sen de hoş geldin. Bu arada kimler bizi nerede dinliyorsa yazarsanız ben de size güzel bir şarkı yollayayım. Ay.

şu an bende güncelleme devam ediyor, uzun sürüyor diyor. O da güzelmiş ya. İyiler her zaman kazanır. İyiyiz değil mi? Aynen. Hadi bakalım günün şarkısını. Şimdi hemen Gamze'yi bir uyandır, o da dinlesin. Ayşe'cim bizim ekibi hemen topla. Fatma Gül'ü topla. Ondan sonracığıma diğer ekibi bir topla. Hemen hızlandıralım. Kimler aramızda şöyle bir görelim. WhatsApp'tan linki tıklayıp dinleyen dostlarımız. Bu arada Instagram'dan da İbrahim Elden TV takiplerinizi de bekliyorum. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz. Çünkü şeker olan benim. Dil çıkartıyorum, şaka be. Şekersiz bir glutensiz bir içecek istiyorsanız o zaman kesinlikle doğru adres.

Günaydın İbrahim Bey. İki tane kızım var. Biri 19 yaşında demiş. Diğeri de 14 yaşında. Ne kadar güzel. Ve şu anda sizi dinliyoruz. Ervan Uğur ve aynı zamanda sevgili Ebrar için günün şarkılarını da armağan etmiş olalım. Ebrar Uğur Betül değil mi? Ebrar Betül için bir de Ervan Uğur için bu güzel şarkıları da armağan edelim. Seni dinliyoruz şu anda. LGS'ye ve doğru ya sınav falan var değil mi? Çocuklarımız, gençlerimiz için inşallah güzel sonuçta olur. Dün birçok öğretmen arkadaşımla konuşuyordum. Bugün

Herhalde okullar yok diye biliyorum ama bilmiyorum, bilgilendirin beni Türkiye'de. Okul, herhalde çocuklar okula gitmedi bugün. Hollanda'dan Ayşe günün selfiesini yollamış. Yine harikalar yaratıyorsunuz. Güzel, masum bir selfie. Saçlar sarı, güzel enerjisiyle. Ekibi topla hemen. Fatma Gül ve Gamze, hatta onlar da bir günün selfiesini yollasınlar kızlar. Senle devam ediyoruz. Selamlar diyor. Valla Aziz Başkan, selamlarımızı iletelim. Mesajlar. Yayında böyle kafamıza göre takılıyoruz Allah. Buket diyor ki Avukat Buket'e bir şarkı var mı? Valla Avukat Buket, sana güzel bir şarkı yollayayım ya. Bediye geldi, hayırlı yayınlar, ben geldim diyor. O zaman açalım hemen şu ortalığı, Bediye geldi. Nasılsın, sana ve dinleyen tüm herkese de güzel bir şarkı. Bediye, senin burcun neydi? Hemen burçlara bakacağız bugün. Bugün şımartma paketini kime vereyim ya? Valla bugün şımartma paketini bir dinleyicimize şımartma paketi hediye edelim ya. Valla. Ama hak edene verelim ya. Ruh hali değişene vermeyeyim. Ben ruh hali değişen insanları sevmiyorum. Zaten çıkartıyorum hemen hayatımdan. Yazdım, uyuyorlar, dur kaldırayım hemen onları demiş. Aynen Ayşe, onları kaldır, bu saate kadar ne uykusu ya. Ama yün yüzü görme benden sonra. Rica ederim Zeynep, bizim Yeni Medya Akademi Fotoğraf Akademisi'nden öğrencimiz. Arkadaşlarımıza da çok selam yollayalım. Erdatlı Murat, hoş geldin kral kanka, Guten Morgen demiş. Kankacığım Guten Morgen canım, nasılsın?

Acaba dünyada hiç kendine bakmayan aynadan biri var mıdır ya? Aynadan kendine bakmayan. Vallahi merak ettim ya. Sabahlar uyandığınız zaman gerçek anlamda ilk işi aynaya bakan var mı? Buket diyor ki sabah uyanır uyanmaz ilk işim aynada kendime bakmak. Avukat Buket, günaydın, guten morgen canım. Bu arada İbo'cum nasıl görünüyorum demiş, bakayım hemen. Aa, sen her haline güzelsin ya, seni zaten beğeniyorum. Güzel şarkılar sana da, beğeniyorum derken şey olarak değil, duygusal olarak değil, iyi birisin yani. Şimdi ben, abi bu Türkçe'de var ya, yanlış bir kelime kullanmaktan da korkmuşum. Kız çok güzel bir kız, işte saçlar, tipi, mipi, boyu falan. Ben size beğeniyorum demek ona aşk falan değil yani, iyi yani. Bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. İyisin yani. Allah sahibine bağışlasın. Öyle derler de o da yanlış ya. Ne sahibi ya? Hiç sevmem öyle şeyleri. Sahiplenme falan. Genel olarak dünyanın en böyle güzel duygularında olan kişilerde. Hani sahiplenme dediğimiz olay aslında güzel karşılıklı anlaşmak ve vakit geçirmek. İşte Allah sahibine, o benim sahibim falan. Biraz zor kelimeler bunlar ya. Başaran hoş geldin. Abi seni dinliyorum. Benden 5 yaş büyük bana abi diyor ya. Yaşımı ortaya çıkar. Tamam kabul ediyorum, biraz yaşlandım. 40 yaşında oldum ama olsun. Her halimde çıtırım valla. Ya 2018'deki fotoğrafım önüme çıktı. 12 Haziran'da çekilmiş. Bir tane, bir gram, bir tane bile beyazlık yok saçımda. Ta ki 2022'ye kadar. 2022'den sonra saçlarım bir beyazlamış, 2025'in sonuna kadar. Vay limine. Yazık olmuş benim yıllarıma be. Geçen yıllarıma yazık olmuş arkadaşlar ya. Neyse artık. Umarım şimdi bu yıldan sonra da saçlarımız eski haline geri döner. Ki benim bu saatten sonra zor da. Tek sebebim kim kimin olsun diye sorarsan ben seninim sen de benim. Günaydın elden, bana da bir şarkı yollar mısın? Ben de boğa kadınıyım demiş. Oo. Ne kadar çok boğa var. Bedia da diyor ki ben de %100 boğayım demiş. Biliyorsun değil mi Bedia, boğaların nasıl bir enerjisi varmış. Baksana bu astrologlar. Sen de benim. Aklına geleni yüzüme söyle. Boğalar için iki şey çok önemli. Herkes, kim akıllı, kim deli, anlam- bakalım Bedia bilecek mi? Bedia hadi bakalım sen bileceksin.

Vay be, tren yolculuğunda bizleri dinleyen sevgili Stuttgart'tan Nuray abla. Ne yaptın, arabayı servise mi bıraktın? Hava yağmurlu ve çok soğuk Stuttgart. Şimdi o zaman ben oraya gelince mont falan mı giyeyim abla, anlamadım ya. Burada yanıyoruz ya. Yanıyor burası. Adana ve Mersin gibi yanıyor. Stuttgart'a gidiyoruz diyorum ne. Chopin. Chopin. Öyle mi okunuyor Chopin? Ayten geldi. O da oğlak kadını. Hoş geldin Ayten. Ayten, oğlakların iki tane özelliğini söyle bana. Yaşlanmaya tek sebebi. Bugün birazdan Özge'yi bağlayacağım artık. Özge bugün müsait çünkü. Nasılsın diye sorarsan, ben seninim, sen de benim. Nasıl bir ruh halim var ya. Yemin ediyorum bugün var ya, aşırı böyle şeyim ya. Bu hafta bana bir haller oldu yemin ediyorum. Anlamadım. Kolumu kaldıracak halim yok ya. Selam, ben Deniz. Günaydın İbocuğum, nasılsın demiş. İyiyim, sen?

Arkadaşlar bu arada parfümümü paylaştım. Çok soran oldu parfümünün kokusu nedir diye. Instagram'dan İbrahim Elden TV paylaştım, onu markasını da görebilirsiniz. Instagram'dan İbrahim Elden TV, oradan hikayeme bakarsanız yayındayım diye paylaşım yaptım. Oradan da kullandığım parfümün markasını da görmüş olabilirsiniz. Orada 150 ml'lik ama ne yapalım, paraya kıydık ya. Zakara desen kabul, buluşmak sonbahara desen kabul. Senin gelmeni bekliyor, sen gelirsen havalar düzelir demiş. Bugün gerçekten gerçekten çok soğuk bir hava var demiş. Stuttgart'ta, Allah Allah, neyse. Kağıt montumu alayım, öyle geleyim bari. Teşekkürler Bedia, teşekkürler Nurgül. Hoş geldin İbocum demiş. Teşekkürler. Bu arada Ankara'dan Nurgül, her gün dinliyoruz aslında, yazamıyoruz demiş. Ya Nurgül, bence ara sıra hatır sorun ya. Arayın. Şimdi mesela Rümeysa ile dün iletişim kurduk. İnanılmaz iyi bir insan Rümeysa Ay. Bu da Casper gibi. Bir var bir yok. Edirne'den sevgili Burak, günaydın kanka, hoş geldin demiş. Çok teşekkürler. Yayın var mı şu anda, yayınım? Sesim nasıl geliyor? +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

0: İbo'cum günaydın, herkese selam gönderiyorum demiş. Çok teşekkürler. Orada ben ilgiyi çok seviyormuşum ya, buna öğrendim. Hani birisi bana hafiften bir ilgi gösterince hemen inanıyorum ya. Niye öyle? Acı aşırı ilgiyi seviyorum ya, böyle sürekli iletişim falan. Demek ki insan böyle bir şey. Bir boşluğa düştüğü zaman biraz ilgi olunca direkt hoşuna gidiyor. Yemek ve uyku demiş. Ne kadar güzel valla, gerçekten Bedia tebrik ediyoruz. Yemek ve uyku boğanın en güzel, ama bilemedin yemek doğru. Sinem diyor ki hadi ben de sana akrebin iki tane özelliğini söyleyeyim. Şımartmak ve şımartılmak diyor. Oo, daha tatlı olur. Çalışırken gerçekten seni dinlemek çok komik demiş. Gülşah, herkes bana bakıyor yüzümdeki gülücükler. Ne güzel işte kızım. Ya sizde var ya, sizi güldürüyoruz, eğlendiriyoruz bir dert. Eğlendirmiyoruz bir dert. Ne istediğinizi bilmiyorsunuz ya, yemin ediyorum ben. Ayten ne demiş? O da çalışırken gerçek anlamda güvenilir. Pes etmeyen ve mücadele edendir demiş. Ha, çalışmayı çok seven, güvenilir. Yok ki senden başka. Doğru, oğlakları anlatmış da. Gözüm ay ay ay ay, ya seninle... Sadece çalışmak ve güvenilir olmak da yetmiyor ya. Yani.
1: Seve seve gelebilirim üstesin.
0: Yengeçlerin şarkısı olsun mu demiş Duygu. Olsun. Anne. Bugün çok uyumluyum ben. Ne isterseniz olsun. Kalbim denedim ama dön. Ketçap ve mayonez de olsun. Ne sabahım ne gecem. Akrepler için çok ama çok. Akrepler diyor çok şımarıyor demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Akreplerin iki tane özelliğini yaz Ayşe. Sana bir ben lazım. Ama yayında okumayacağım arkadaşlar. İki tane özelliğinizi yazın bakalım. Akreplerin iki özelliğini. Balıkların iki özelliğini de sevgili Kübra yazmış. Düsseldorf'tan. Ağlıyor ve ağlatıyorlar demiş. O da mantıklı. Bugün Bintat Süpermarket açılıyor 22. Viyana'da. Herkesi Bintat'a bekliyoruz. 22. Viyana'da Bintat Süpermarketler açılıyor. Açılışa özel indirimler var. Bu arada Pindrinks'i sormuşsunuz. İçecek reyonunda Pindrinks de var tabii, olmaz olur mu? Yani Bintat Süpermarketlerin tüm şubesinde, bir de Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrinks'i bulabilirsiniz.

Gülsüm'e bir şarkı yollayayım. Gülsüm çok vefalı, çok kıymetli Viyana'dan, benim de çok sevdiğim değerli arkadaşım. En güzel şarkıları ona da armağan edelim. Akreplerin diyor çenesi çok oluyor demiş. Yok be, ne alakası. Çok şımarırlar ve çok da konuşurlar demiş.

iki tane yaz dedim. Bak ben iki tane yazdım. Bu arada patron yanımda. Böyle ağır ceza olmaz. Aşk olsun ya diyor. Sizlikle sınama. Ne şartlarda sana yazıyorum, kıymetimi bil demiş. Doğru ya, kızın patron başında, yanında, Allah'ım ya. Patronla da yan yana çalışmak zor olur değil mi? Düşünsene ben yayın yaparken patron sürekli yanımda. Ay, nein ibo. Hayatta sevmem. Bak hat bile yaptım demiş. Vallahi sen bir tanesin ya. Ayten, sana güzel bir hediye veriyorum. Ayten'e ne hediye verelim ya, İstanbul'dan. Ahmet Pindirix'leri dizmiş vallahi, süpersin. Bugün Bintat süpermarketlerinde, Ahi Fırın'da, Bintat süpermarketlerinde ve birçok markette Pindirix var. Ahi Fırın'da da bulabilirsiniz Pindirix'leri. Ah ne güzel ya. Ahmet'im süpersin. Çilekli'den iç benim için bugün. Kasaya da bir 5 euro at. Ve biraz da kıskanç oluyor akrepler demiş. Olabilir. Bak seni ne şartlar altında dinliyorum, yakışıklı çocuk demiş. Teşekkürler Meltem. Bayağı bir zor şartlar altında dinliyormuşsun. Bu arada evden çalışıyorum Bedia. Güzel bir gün diliyorum Bedia. İşin gücün rast gelsin. Bir yandan seni dinliyorum ve bir yandan da çalışıyorum demiş. Ne kadar güzel. Sen bir boğa kadınısın. Evet, Instagram'da aranızda beni takip etmeyen varsa hemen takiplerinizi bekliyorum. İbrahim Elden TV Instagram'dan, İbrahim Elden TV sayfasından da hemen takiplerinizi bekliyorum kıymetli dostlar.

0: Sıradaki şarkılar bana gelsin demiş. Akrepler sevdiği kişiye fazlasıyla oldukça tutkulu olur demiş. Ne kadar güzel.
1: Kıyamam ki güzelim, konuşan konuşsun, sen aldırma.
0: Çok şık giyinmeyi severler, libidosu yüksek ve aynı zamanda enerjisi de çok yüksek demiş. Doğru Gülsüm. Tebrik ediyorum. Ben rica ediyorum, günün güzel geçsin.
1: Başka evlerde.
0: Ben sana şu şarkıyı yollayayım. Akrep şarkısı, hazır mıyız? Sonra koçlara geçelim. +43 660 130 19 79. Yaz burcunu ve günün şarkısını sana yollayalım. Boğaların şarkısı hangi şarkı olsun?

Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan tüm dinleyicilerimize de günün şarkısında Armadil Melek diyor ki ben de boğa burcuyum. En çok yemek yemeyi ve evet bak bravo bildi. Az önce Bedia bilemedi onu. Bedia uyku dedi. Ayfer diyor ki hadi benim terazi burcumun enerjisi nerede demiş. Teraziler harikadır diyor Ayşe, doğru. Şüphesiz. İbocuğum Taner ben, günaydın. Ben de ikizlerim demiş, günün şarkılarını bana da yollar mısın tabii. Haydar dinliyor mu ya bizim? Haydar baba. Gelsin şarkılar. Aziz Başkan, Haydar da dinliyor demiş. Hadi bakalım Haydar'a ve onu sevenlere de gelsin bu güzel şarkılar.

Sevgili Gülsüm, sen de akrebin iki tane farklı güzel özelliğini yaz bakalım. Koç burcunun iki özelliğini kimse bilemez demiş. Tek ben bilirim diyor Zehra. Oo, ne güzel valla. Günaydın İbo, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Nedim abi, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz şimdi? Almanya soğuk, okey. Avusturya nasıl? Viyana falan. Kuzey Kıbrıs yanıyor. Yunanistan çok sıcak. Ama şu anda hafta sonu, mesela yarın İstanbul'da 10 derece birden düşecek. Yarın İstanbul resmen kışı yaşayacak. Öngörüler öyle yani, tahminler öyle.

Haydar dinliyordur demiş, duysun. Teşekkürler. Aziz Başkan diyor ki, Haydar seviliyorsun. Selamlar Haydar Bey demiş. Ne kadar güzel. Peki. Songül diyor ki, günaydın İbrahim, nasılsın? Bana da bir şarkı var mı? Tabii ki. Elif Nur'la beraber dinliyoruz demiş. Hava çok güzel, 18 derece şu anda Ayınburg'da. Daha da güzel olacak demiş. Yarın İstanbul soğuk. Bir anda 10 derece düşecek yarın.

0: Orijinal güzellik geldi diyor. Ya valla tebrik ediyoruz, orijinal güzellik her türlü. Papatya bir tanesin ya. Papatya hemen sen bir an önce çilekli pastaya söyle, günün selfiesini yollayın.
1: Kurtulmuş olalım böylelikle. Sana yazık da bana değil mi? Kaçıp giden hiç geri gelir mi? Duydun işte sen her şeyi.
0: Gülsüm'e günün şarkılarını da yollayalım. Hazır mıyız Gülsüm?

0: yaşadığım senin gibi.
1: Viyana güneşli fakat gerçekten çok sıcak değil demiş Esin abla. Vay be.
0: Zor durum.
1: Süper bir hava var ama biraz böyle iyi değil diyor. Burası bizim sitenin bahçesi demiş Esin abla. Vallahi çok güzel bir bahçesi varmış ya. Gerçi biz geldik ziyarete size. Vallahi eviniz hem güzel, çevresi de çok güzel. Güzel, huzurlu uyuyun, dinlenin, gezin. Şenol abimle güzel güzel bir ömür. İnşallah o güzel aileye de çok selam. Hainburg burası. Evet, Hainburg'da da biraz böyle bir tık kapalı bir hava var. Gerçi 18 derece benim için çok güzel bir derece değil bu arada.

Sen arabayla geldiğin için arka tarafları görmedin demiş. Evet ya, doğru. Şenol abi de gezdirmedi abla bizi buralara ya. Neyse, bir dahaki geldiğim zaman Şenol abi senin sitenin arka bahçesine beni götür diyeyim. Arabayla geldiğimiz için çok şeyleri göremiyoruz buraları. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Bu arada çocuklar için muhteşem bir Luna Park'ın seslendirmesini yaptık. Türkiye'de televizyon ve radyolarda az önce de bir televizyonda çıktı. Ne kadar güzel ya. Şimdi ben ortalama 22 tane markaya bugüne kadar uluslararası ses vermişim. Şimdi bir tane daha marka var. Çok iyi bir marka. Allah izin verirse yaz boyu o da dönecek. Türkiye'de harika bir içecek. Onun seslendirmesini de yaptım. Viyana'da benim sponsorum biliyorsunuz Pindrinks. Pindrinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. O güzel şarkılar armağan olsun. Bugün Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da açılıyor. Açılışı özel indirimler var. Bol bol ziyarete gidin. Artık sizin marketiniz Korneaburg'dan sonra yeni şubesi 22. Viyana'da. Birçok şubesi var. Ama en son şubesini bugün açıyor. Ve şubeler gelmeye devam edecek. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar.

Şimdi biliyorsunuz ki ard arda güzel şarkıları da ulaştırmaya devam ediyoruz. Melahat Hanım çok teşekkürler. Deniz Hanım siz de hoş geldiniz. Sesimi duyan hemen WhatsApp'a gelsin. Çok güzel bir şarkı hazırladım şimdi. Ama hiçbir şey yazmayın, tamam mı? Mesaj atmayın. Sadece bir biliyorsunuz radyoda ben her zaman güzel enerji veren bir tane emoji istiyorum ama günün şarkısına yollayın bunu. İlk zamanlar yapıyordum ya. Şimdi bayağıdır da yapmıyoruz. Şimdi bazen enerji veren emoji bir tane yolladığınızı anlarım o ruh halinizi. Herkes kendi ruh haline göre, bugünkü ruh haline göre bir tane emoji göndersin. Ben anlayacağım sizin bugünkü ruh halinizi. Hani eskiden olur ya, sen sus hiçbir şey söyleme, sen sus da gözlerin konuşsun. Abi hiç konuşmayın, hiçbir şey yazmayın. Sadece bir emoji ile ne hissettiğinizi, şu şarkıların bu enerji. Mesela ben bir ruh hali. Mesela ben bir tane emoji yollasam somurtkan bir ruh halim var. Yemin ediyorum hiç çekilmez. Bugün var ya aşırı derecede. Neyse Allah'tan cuma, bugün akşam da bir işim var. Aslında cumartesi pazar abi, telefonlarımı da kapatıyorum. Pazar sabahı maç var zaten. Sana bir şey olsa ömrümden İbo baba 2 gün kampa giriyor abi. İbrahim Eldi'nin terapi kampı. Hadi emojilerinizi bir gönderin bakayım sizin ruh halinizi bir, ama böyle tatlı tatlı yollayın. Gerçekten ruh halinizi anlatın. Düşünceli bir ruh hal. Ahmet. Ahmet niye üzülmüşsün? Agi fırın. Kanka sen böyle yaparsan biz ne yapacağız ya? Evet Ahmet bize böyle bugün hüzünlü bir tane emoji atmış. Duygu da böyle öpücüklü bir tane ruh halim iyidir demiş. Sanki hiç Akrep kadınlarının değişken ruh hali olsa da benim asla değişmez diyor. İbocuğum ben de Boğa burcuyum. Ben de sana iki özelliğimi yazıyorum, yayında okuma demiş. Evet doğru. Kızım işte bu. Bravo. Teşekkürler. Zeynep, o da oynayan böyle göbek atan bir tane emoji atmış. Zeynep keyfin yerinde vallahi ya. Senin burcun neydi Zeynep? Sana bir şey olsa. İstanbul'dan bizim Yeni Medya Akademi'den. Sadece hiçbir şey yazmayın. Bir emoji atın, ben sizin ruh halinizi anlayacağım şimdi. Ya Esin abla ya. Çok gift atmış bir tane. Süpersin. Sinem diyor ki al sana emoji demiş. İbo ben susuyorum. Emojiler konuşsun. Şenol abim sen de hoş geldin. O da gözlüklü bir emoji atmış. Keyfim yerinde diyor kral. Aa çok güzel. Harika biri. Gift atan sevgili Ayşe. Çılgınlar gibi eğlenen bir emoji atmış. Sözlerini şimdi. Hiç mesaj yazmayın. Sadece bir emoji ile ruh halinizi anlatın. Yani siz konuşmayın, emojilerle anlatın. Daha iyi anlaşırız. Aa, çok büyük bir hüzünlü bir gün. Ahmet abim, canım benim, başınız sağ olsun. Seni seviyoruz. Güzel hatırlayalım. Yeğenimizi. Çok gençmiş. Ya Murat Erdatlı Allah aşkına bu nasıl bir gift ya? Ağacın üstündeki bağıran kuşlar gibi. Sibel diyor ki hadi bu emojiyi anla bakayım demiş. Vallahi anlayamadım. Hollanda'dan sevgili Papatya %100 pozitifim demiş. Çok güzel bir %100 enerji emojisi yollamış. Selam ben Yıldız Kapadokya'dan. Kalbimde kalp atışlarını atmış. Çok heyecanlıymış. Sağ olsun. Kapadokya. İrfan örümcek adam emojisi atmış. Giftini yollamış. Ellerin vardı.
Kahve içerken ben diyor. Çok teşekkürler. Hadi ruh halinizi bir emoji ile anlatın. Hiç yazmayın mesaj. Bir tane emoji atın. Ruh halinizi anlatan bir emoji olsun. Ben anlayayım ki ruh haliniz bugün iyi ya da kötü.

Sevgili Gülsüm sonsuzluk bir emojisi yollamış bugünkü ruh halim diyor. Oo. Sonsuza kadar bir de güneşim. Yazın enerji. O zaman yaz enerjin gelsin. Gülsüm, İstanbul'a ne zaman geliyorsun? Gittiğimiz bir yer vardı ya Kadıköy'de. Bir daha beni oraya götür ya. Vallahi orası çok güzeldi. Huzurlu bir yerdi. Sevdim orayı. Kadıköy'ü de çok severim ben bu arada. Aslında Simge'den bir şarkı dinletesim var ama. Göksun, açtık mı radyoyu? Sevgili Göksun, Kültür Yolu festivallerinde çok güzel işler yapan çok önemli bir isim. Aynı zamanda Kalyon ailesi, Kalyon Ajans. Tabii ki Kalyon'un çok özel bir enerjisi var. Sahneler, festivaller, sanatçı koordinasyonları hepsini çok fazlasıyla büyük emekler veriyor Kalyon ailesi. O yüzden iyi ki varsın sevgili Kalyon organizasyon. Bu güzel şarkı tüm Kalyon çalışanlarına da armağan olsun. Kıymetli yöneticilerine, tüm çalışanlarına, ismini sayamadım. Çok güzel insanlar tanıdım mesela. Ne bileyim, Samet'i tanıdık, Tolga'yı tanıdım. Başka kimler vardı aklımda kalan? Hepsi çok kıymetli ya. Bayağı enerjimiz yüksekti. Tabii ki bu güzel. Şu an Trabzon'da festival devam ediyor. Göksun, hazır mıyız? Göksun, bir şarkı seçsene hemen. Bir de Burcu'nu yaz. Günün şarkısını sana ve varsa hayatında özel biri, değerli biri, ona da yollayalım. Göksun, hemen şarkını seç lütfen. Göksun sözde bizim dublaja gelecekti bir ziyarete. Ah Göksun, ah. Haftaya bizim animasyonlar ve dublaj okulu da başlıyor Göksun. Mutlaka ziyaretimize bekleriz seni. Gerçi Göksun bu yaz iptal. Bu yaz iptal yani. Ben çok üzüldüm, sen üzülmedin. Günaydın, ben Ahsen, nasılsın İbocuğum? Aslında aklımdan çok çılgın emojiler geliyor ama yanlış anlaşılır diye atmıyorum demiş. Yok be canım, at ya, kafana göre takıl, biz bizeyiz burada. Papatya da öyle demiş. Aslında çok çılgın emojiler geliyor aklıma ama elim gitmiyor klavyeye demiş. Arkadaşlar, siz atın bana, benden başka kimse görmüyor. Okey? Kişisel verileri koruma kanunu var bizde, KVK gereği. Sadece aramızda olan aramızda kalır. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır.

0: eder.
1: Ne seçsem acaba diyor. Vallahi bilmiyorum Göksun, güzel bir şarkı seç.
0: Üzülmedin mi? Üzülmedin mi kalbimi çarpı?
1: Sinem diyor ki benim şarkımı çaldın, çok mutlu oldum. Üzülmedin. Günün en güzel sürprizi oldu bana demiş. Kovalar en çok hangi burçlarla anlaşıyor ya? Sevgili Göksun, sen de burcunu yaz. Birazdan Özge arkadaşımız bağlanacak yayına çünkü. Hande Ünsal'dan bir şarkı. Gel yapalım mı şarkısı? Bilmiyorum, güzel şarkı mı Göksun? Hemen dinletelim. Hande Ünsal, gel yapalım mı? Bakalım nasıl bir şarkı? Ha okey, bil. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir şarkı ya. Şimdi herkes burcunu yazsın bana. İkizler burcuyum demiş Deniz. Göksun, kime yolluyoruz şarkıyı? Onu da yaz.

akrep burcuymuş. Şaka mısın? Hadi akrebin bize iki özelliğini yaz. Sevgili Göksun, ama yayında tabii ki

Doğum gününde oradayım demiş. 7. ayın 3'ünde. 7. ayın 3'ü ne oluyor? 3 Temmuz mu? Ha buradayım 3 Temmuz'da. İkisinde davetliyim demiş. Boğaz'da. Ah senin şu havaların iyisinler. Yatta demiş 6 odalı. 2 katlı bir yat. Egonu tatmin ettiysen bizim burada üzerimize alınacağımız olay ne canım benim? Günün 3. gününde orada olacakmış. Oho Gülsüm aşk yaşayacakmış. İlacısın, gel, bize şans ver. Teknede de ne havalı olur be. 6 odalı tekne. 2 katlı tekneden çıkıyor bu ya. Bu bildiğin gemi yani. Ah o gemide biz de olsaydık ya. Göksün görüyorsun değil mi millet ne

Şimdi sevgili kıymetli abim Otofire, sevgili Bahçeli Evler'de Mahmut abim bu güzel şarkı armağan olsun. Diyor ki kanka, bana gelince yüzünü bile yıkamıyorsun. Kendi evinde yayın yapınca parfümleri de sıkıyorsun demiş. 210 euroluk parfümün. İyi ki varsın kral, seviliyorsun. Teşekkür ediyorum. İbocuğum, en güzel şarkıları bana da armağan edersen mutlu olurum demiş. Tabii ki.

Dünyadaki en güzel duygu ne biliyor musunuz? Mutlu olmak ve enerjisi güzel insanlarla güzel vakitler geçirmek. Göksun, ziyaretimize ne zaman geliyorsun? Ne zaman izinlisin sevgili Göksun?

Yat ya diyor, gemi değil demiş. Ne sevgilisi, arkadaşlarım davet etti demiş. Gülsün, biz biliriz o arkadaşları. Allah seni kahretmesin, beni rezil ettin tüm Viyana'ya demiş. Kızım doğum günün içinde yatlar falan, katlar. Ama benim arkadaşlarım da yatı var da beni hiç davet etmiyorlar. Şaka yapıyorum ya, biraz takılıyorum goy goy olsun diye. Arkadaşlar ne olur benim şu radyo yayınındaki sohbet, muhabbet, goy goyu anlık olarak istedim. Anlık fotoğraf var ya böyle. Beni de öyle görün yani, anlık. Ha, tek kullanımlık espri olarak görün yani. Rüzgarımda savruldum, yollarımda kayboldum. Döndü gitti, mahvoldum ben. Diyor ki sezgilerimiz güçlüdür demiş. Aynen, akreplerin öyle bir olayı var ya. Kollarında ölmedim mi uğruna... Ama bir şey söyleyeyim mi Göksun? Gerçekten senin enerjin öyle. Çok uçlarda, enerjin çok çok güzel. Senin hiç... Ya severiz ya sevmeyiz demiş. Uğruna neler atlattım, yok mu o kadarcık hakkı... Bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle benim en çok anlaştığım burçlardan biridir bu arada akrepler. Akrepleri severim ya. Akrepleri severiz. Ama iki akrep var. Biri iyi akrep, diğeri kötü akrep. Yani bir tanesi zehirli. Allah'ım, yok. Nein, nein, ibo.

1 Ağustos 17 Ağustos tarihleri arasında 17 gün boyunca İbo çok çalışacak yine ama ne yapalım. Kıymetli dostlar, Ağustos'ta sıcacık bir festivalde sizlerle olacağız. Ya Göksun, gerçekten Trabzon'da olmak var. Bu arada hangi şehirdesiniz şu anda? Kültür Yolu festivalleri çok kıymetli geçiyor. Benim için de çok değerli. İyi ki varsın sevgili Göksun. O da Akrep Burcu. Günün şarkısını da hemen seçecek bize. Biraz torpil olsun bugün Göksun'dan ya. Evet. Oo. Acaba şu an ben canlı yayında günün şarkısını kime mi yollasam? Göksun'a mı yollasam? Göksun Akrep Burcu. Ama diyor ki ben diyor uçlarda yaşarım. Günün enerjisini de veririz demiş. O zaman Göksun'a gelsin bu şarkı. Ya da şarkıyı sen seç Göksun.

Yalnız gerçekten muhteşem bir şarkı ya. Göksu, enerjimizi çok yükselttin ya. Hazır mısın? Bir sağ bir sola, bir sağ bir sola. Yandan yandan maşallah. Evin Cast, burada mıyız? Salim abi, pazartesi klip çekiminde görüşüyoruz. Günün şarkısı sana da gelsin.

Şimdi Aynur Aydın'ın şarkısı çok iyiydi. Benim şimdi enerjisi güzel, içten doğal, çok samimi dedim ya Göksun için. Az önce de şarkıyı yolladık ya. En yakın zamanda da radyoya da davet ediyorum sevgili Göksun. Ne zaman geliyorsun Göksun? Acaba Göksun radyoda mı olmalı? Kültür Yolu burada mıyız? Kültür Yolu festivalleri Trabzon'da. Ağlatıyor beni, ağlatıyor. Kalyon çalışanlarına da günün şarkısında yollamış olalım. Şimdi Göksun'un burcu Akrep. Az önce dedi ki İbrahim, benim burcum sıradan bir burç değil. Lütfen herkes onu bir bilsin diyor. Ben diyor seversem sonuna kadar, sevmezsem biter diyor. Ne kadar güzel. Acaba Göksun Akrep burcuyla çok mu mutlu? Acaba Göksun en çok hangi burçla anlaşıyor?

Fatih Mercan Taşı. Arkadaşlar Fatih ile muhteşem bir enerjimiz var. Çok sevdiğim dostum. Gerçekten çok iyi bir tiyatrocu, çok iyi bir radyo programcısı, çok efsane bir sunucu. Yaptığı her projede çok iyi koordinasyon sağlıyor. Buradan sevgili Fatih hocama. Yeni medya burada mıyız? Fatih ne zaman yayın yapıyoruz ya? Bak dinleyicilerimiz diyor ki ne zaman Fatih ile yayın yapacaksın? Bir cumartesi yapalım ya. Göksun'u da davet edelim. Göksun gelir misin seni çağırsak yayına? Vallahi çok isterim.

Şimdi dinleyicilerimiz bugün çok fazlasıyla Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. O kadar güzel mesajlar var ki teşekkür ediyorum. Selfiler de gelmeye devam ediyor. Gülsüm'den o kadar güzel bir selfie gelmiş ki sıra dışı. Ben de akrep burcuyum demiş. Bocum ooo akrepler. Sağım solum önüm arkam akrep doldu valla. İstanbul'dan Zeynep geldi. Zeynep yine her zaman olduğu gibi yazın enerjisini getirmiş. Süper minileriyle ön planda. Kız Zeynep valla harikasın ya. Gerçek anlamda seni kutluyorum. Bu güzel şarkılar sana da armağan olsun. Evet, Akrep Burcu'nun şarkısı geliyor. Bir dinlesin akrepler lütfen. Acaba Fatih Mercan Taşı şu an bizi mi dinliyor?

Sevgili papatya, hemen çilekli pastayı uyandır. Bitter çikolatayı uyandır. Birazdan çünkü günün selfie'lerini sizden de alacağım. Ben de buradayım İbrahim'cim. Beni görmemen mümkün değil demiş. Doğru. Kendisini güllerin arasına atmış Zeynep. Muhteşem bir enerjisiyle herkese günaydın diyor. Keşke bu yazın hayatımda birisi olsa demiş Zeynep. Amin kızım, bugün cuma, dua edeceğim senin için. Allah'ım bu güzel kadını güzel bir kısmet nasip et. Amin.

Günün şarkısı Esin ablama da armağan olsun ya. Esin abla. Sağ olsun, çok içten, çok doğal. Ne zaman Viyana'ya gelsek valla Şenol abimin kıymetli eşi, ona da bir güzel şarkı da armağan etmiş olalım. Çok güzel ilgileniyorlar, çok güzel ağırlıyorlar. Ben o güzel aileyi de sevgiyle selamlıyorum. Şenol abim ya. Şenol abiyle 12. Viyana'da da ne tur attık ya kral. Salim abi, o da 61,5 oflu, tüm dostlara selam. Demet Akalın'ın Küp parçasını çalar mısın demiş. Tabii ki çalarım. Öncelikle tüm Trabzonsporlulara da armağan olsun, taraftarlarına ve tüm dinleyicilere gelsin demiş. Ne kadar güzel. Tüm oflulara da selam diyor. Salim baba 61,5.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da açılıyor. Açılış özel indirimli ürünler var. Pindrinks'lerde yerlerini aldı. 22. Viyana'da tüm Türk marketlerinde de Pindrinks'leri bu arada bulabilirsiniz. Şimdi Bintat'ın çok şubesi var. Korneabuk'tan sonra şimdi 22. Viyana'yı açtı. Çok yakın zamanda da birkaç şube daha geliyor. Şeref abi bu konuda gerçekten hem marketçilik anlamında hem ticari iş anlamında çok kıymetli bir isim. Çok güzel projeler yapıyor. Biz de onu kendisini çok seviyoruz. Bintat süpermarketlerine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bugün hatta şu dakika itibariyle bir yoğunluk da var Bintat'ta. 22. Viyana'daki şube açılışına tüm halkımızı davet ediyoruz. Bu anonsu duyan 22. Viyana'da lütfen Bintat'a uğrasın. Benden de çok selam söyleyin. Şeref abi de çok sevdiğimi söyleyin, olur mu lütfen? Teşekkürler. Şenol abi çok teşekkürler. Kanka, yengen de dinliyor seni şu anda, radyoyu. Ona göre demiş, kimse görmeden. Ya Şenol abi sen efsanesin ya. Esin ablam ya. Kulüp parçası diyor. Demet Akalın'dan kulüp şarkısı. Şu anda kulüpte keyfim yerinde. Onu mu istiyorsunuz? Dur bakalım. Demet Akalın kulüp. Abi ben de her şey ışık hızı ya. Öyle ışık hızıyla bir dinletelim.

Şimdi Anka Premium Event dinliyor mu bizi? Sevgili Bircan nasılsın? Anka Premium Event ve Marde Woman Spa Mersin'de. Kadınlara özel çok güzel bir spa. Buradan sevgilerimizi iletelim. İbo Demet Akalın'dan bir şarkı çalar mısın demiş. Banane Banane şarkısını. Ya tam yazarken başka şarkısını... Ah be... Evet ya... Bu şarkıyla idare et bugün, ne yapalım? Anka Premium Event bir alkış. Bircan iyi ki varsın. Mersin, Marde Woman Spa, kadınlar özel. Yenişehir'de hazır mıyız? Marde Woman Spa Mersin, sevgili Bircan Hanım, Yıldız Hanım ve tüm arkadaşları için gelsin. Anka Premium Event, Stuttgart'ta bir etkinlik yapsın mı? Anket yapıyoruz. Yapsın diyenler lütfen yazın. Stuttgart'ta Anka Premium Event, sevgili Bircan, harika bir etkinlik yapsın mı Stuttgart'taki dinleyicilerimize?

Ya çok iyi ya. Şenol abi bak yenge ne demiş. Bayılır diyor gizli şeyler yapmaya. Kimse görmeden, kimse görmeden. Şenol abi. Şimdi çok güzel bir şarkı. Bu şarkının enerjisini kime gönderelim? Bize aşk lazım diyenlere gelsin. Kime aşk lazım?

Ya Göksun çok komik ya. Şimdi diyor ki, şimdi normal şartlarda böyle hani sonraya bıraktığınız kahve soğur ya, gerçekten öyle. İşte İbrahim diyor, önümüzdeki ay görüşürüz. Kızım var ya, şehir hastanesi randevuları bile daha erken. Şimdiden önümüzdeki ay keşke ben buralarda olsam da görüşsek ya. Aşkım. Önümüzdeki ay İbrahim elden, dünyanın ta öbür ucundan. Valla bu aralar benim tadımı çıkarttım. Beni buldunuz buldunuz. Bulamadınız zaten yokum. Belirli bir süre yokum.

Sana kapım açık hiç çalmadan gir. Ne güzel bir şarkı ya. Vallahi tam bir aşk şarkısı. Herhangi bir bekleme yapmana gerek yok ya. Direkt yeşil ışık. En sevdiğim. Peki. Günaydın sevgili Alev. Günaydın sevgili Meltem. Düsseldorf'tan sevgili Kübra, iyi sabahlar. İbocuğum Pınar'ın mesajlarını okumuyormuşsun demiş. Ya sen avukatı mısın Pınar'ın? Allah Allah. Sen avukatı mısın güzelim Pınar'ın? Pınar'ın eli ayağı dili yok mu? Allah'ım ya.

0: yüreğim.
1: Şenol abi ben seni hep övüyorum kankacığım.
0: Alışım.
1: Kanka diyor, sen beni övüyor mu gövüyor mu diyor.
0: Kısmet değilmiş mutluluk.
1: Ah Şenol baba. İdris diyor ki günaydın kral, nasılsın? Teşekkürler. Serkan, kimlerle dinliyorsun kral? Tevbe.

1-17 Ağustos'ta beraber miyiz Serkan'cığım? Kardeşim benim ya. Locam hazır mı ya? Bitik loca ya. Gariban locan hazır diyor sevgili Serkan. Serkan Aydın. Seko.

0: Ya Esin abla, yemin ediyorum ben Viyana'dayken sevgili Şenol abinin gözü benden başkasını görmedi vallahi. Hep ilgilendi, Allah razı olsun ya. Adam ya.
1: Bir gün küllenir anılar.
0: Kral efsanesiniz ya. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
1: Sen de açsan da gözü.
0: 1-16 Ağustos'muş. Ha bak, tarihi bile. Kanka olsun, bir gün biz zaten erkenden orada olacağımız için.
1: Zamana vutur gönlüm.
0: O zaman Amerika'dan dönmüş olacağım zaten.
1: Hasretine alışırım.
0: Abi bir sürü arkadaşımı geri çevirmişler ya havalimanından. Adamların vizesi var. Dünya cünlü doktorlar, dünya cünlü yıldızlar. Herkesi geri çevirmişler. Ya şaka mı ya bu? Dünya kupası için yaptıklarına bakar mısınız ya şunların? Ay yeminim, ben de korkuyorum başıma ne gelecek. Şimdi bunları görünce acayip derecede moralim bozuldu. Baksana, adamlar iş insanı. Hakemi almamışlar abi ülkeye, hakemi yani. Adam maçı yönetecek oldu, hakemi almamışlar ya. Ama İbo'yu alacaklar. Nine İbo, bence seni biraz bekletirler İbo. Neyse, biz de Eda'nın selamıyla gideriz ya. Baden güzel Eda'nın selamı var deriz. Farmasi, burada mıyız? Eda'cığım güzelim, ne yapıyorsun? Keyfin nasıl? Günaydın İbo. Ya Edo'şum nasılsın ya? Geldin gittin İstanbul'a, yine göremedik seni ya. Kızım biz Viyana'da daha çok görüşüyoruz. Filiz'e bir dinletsene radyoyu. Eda'cığım arasana Filiz'leri, 4. Viyana'yı.
1: Sevemedim.
0: Aa çok güzel bir şarkı.

Canım benim, sen de seviliyorsun. Günün güzel geçsin. Bakalım hemen güzel. Oo, yine saçlar efsane. Eda, bir tane daha fotoğraf at ya. Burada bir tık böyle seni bir tık hüzünlü gördüm. Ah, ah. Şöyle bir tane daha at. Günün güzel geçsin. Edoşum, dünyada en güzel duygu mutlu olmak ve mutlu etmek, tamam mı? Nedeni ne olursa olsun, sen bunu çok iyi biliyorsun, başardın yıllar önce. Onun üstüne daha dert sıkıntı olmaz bu hayatta. O yüzden ben senin her zaman yanındayım.

Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde dinleyen herkese bir kez daha selamlarımızı iletelim. İbrahim Elden yayında. Günaydın, guten morgen. Şu şarkıyı dinletelim. Tam bir yaz şarkısı olsun. Hava çok sıcak çünkü. Artık bir Akdeniz yapalım. İbocum, ne zaman Mersin'e geliyorsun demiş. Valla kızlar, Mersin sayfasını biz kapattık. Temmuz ve Ağustos'ta nine. Geçen iş için gelmiştim Yenişehir'e. Mersin, Temmuz, Ağustos çekilecek gibi değil. Kıbrıs, Mersin, Adana, buralar, Antalya. Ucu ucuna yetecek bir para. Buralara gelmeyi çok planlıyorum.

Şimdi Dila var diyor yanımda. Ona bir selam yollar mısın demiş. Tabii ki. Dila ne yapıyorsun ya? Başka bir tat var yolla. Bu güzel şarkıyı Dila'ya da yollayalım. Serkan diyor ki abi diyor Dila yanımda, ona da bir şarkı. Şimdi sevgili Serkan, iki kişi beni dinliyor şu an. Benim iki tane sevdiğim kardeşim. Geçen gün benim sözümü ikisi de bunlar yediler, yuttular. İkisini de çok seviyorum. Sevgili Serkan ve sevgili Selçuk. Artık ikisi barışmazsa ikisiyle de gerçekten kalbim çok kırılacak yani. Yeniden. O yüzden bu ikisi beni çok seviyor. Ben de ikisini çok seviyorum. Aktayım. Arkadaşlar, benim için canlı yayında şöyle bir söz verin de artık bu aranızdaki o kırgınlıklar artık, değil mi? Dinleyicilerimize de soralım. Arkadaşlar, Serkan'la Selçuk barışmalı mı yoksa barışmamalı mı? Hadi bakalım, ankete başladık. Bence hayat çok kısa, üzülecek gibi değil. Küs kalınca kadar uzun bir hayat yok. Gençler, sizi seviyorum. Serkan Dila yanında. Dila ne iş yapıyor? Bizi nereden dinliyor? Hemen bir selam yollayalım.

Serkan beni kırmaz ya. Seko! Dila burada mı ya? Dila neyle uğraşıyor? Bize hemen bir selam yollayalım. Eda'cığım, Filiz abla bizi dinlemeye başladı mı? Filiz'e bir şarkı yollayacağız.

0: sevebilir. Dila dinliyor mu ya bizi?
1: Akdeniz.
0: Cemal Günbaş dinliyor mu? Cemal abi hazır mıyız? Cemal Günbaş'a köşede aynı zamanda
1: yatağını yorganı.
0: Şimdi Dila da dinliyor. Cemal Günbaş'a ve onu sevenlere de armağan etmiş olalım. Ya bize de bir güzel bir şarkı yollar mısın demiş.
1: Yatağını yorganını çeyizini boğanı yüreğini kapta gel.
0: Ha Cemal Günbaş'tan şarkı. Cemal Günbaş'tan şarkı çalar mısın? Ben de bizi dinliyor zaten. Dila ya var ya. Tamam hangisini yollayalım? Dur bakayım bir saniye. Şimdi şarkıyı bir dinletelim hemen. Bakalım. Şu şarkıyı mı? Yok bu şarkı değil. Artı 43-660-130-19-79. Cemal Günbaş. Şimdi bu şarkı istediniz ama bende çıkmıyor şarkı ya. Listede yok maalesef. Nine. Üzgünüm. Sekocuğum bana bir tane başka şarkı daha seçin. Çünkü bu şarkı çıkmadı listede.

0: yaralarım.
1: Valla Serkan'la iletişim kurmak var ya. Şarkı adamın şarkısı yok demiş. E tamam o zaman. Günün şarkısını kime yollayalım şimdi anlamadım. Sevgili Dila için mi gelsin? Hangi şarkıyı yollayalım? +43 660 130 1979. Sevgili Rümeysa'nın bir şarkısını hazırlamıştık ama Rümeysa dinliyorsa ona da bir şarkı yollayalım. Rümeysa hazır mıyız? Dila'ya bu şarkıyı yollayalım ya.

Evet, bütün dünya yarın sabah 7'de, hatta pazar sabahı 7'de daha doğrusu, Türkiye'mizin o güzel enerjisiyle, güzel maçıyla artık güne harika uyanacağız. Belki herkes pazar sabahı 6'da kalkacak. Belki hiç uyumayacak. Belki enerjimizle beraber ilk maçımızın heyecanını da yaşayacağız. Ama dolmuyor yerin kaderin. Deniz Seki'den bir şarkı, Seni Bana Katsam şarkısı. Ne güzel bir şarkı bu ya. Çalan sevgisiz. Deniz Seki, Seni Bana Katsam. Gelsin şarkı.

0: Cemal Bey ve Sevdikler için geliyor şarkı.
1: Ve sen
0: hazır mıyız?
1: Hayatını boyarsın pembe.
0: Sevgili Serkan Aydın ve dostlarına gelsin. Dila da dinliyor, Cemal Bey de dinliyor. Onlar için gelsin şarkılar.
1: Güneşi kendine hep ben düş.
0: Evet Edo'şum, şimdi güzel oldu. Bak şimdiki selfin daha güzel. Kıpır kıpırsın maşallah. Kız sana bir nazar boncuğu takayım, dur.
1: Aldırmam ne geçmişe ne de geleceğe.
0: Sıradaki şarkı Filiz ablam.

Evet, Emrace Büyüti nasıl okunuyor bu? İngilizce mi okunuyor yoksa Türkçe mi olduğu gibi mi yoksa Almanca? Ben de sana Sevgili Filiz Hanım, bunun okunuşunu bana bir sesli mesajla atar mısınız? Yetkide 4. Viyana'da görürüm dünyayı senin Emrace Büyüti Filiz Hanım ve tüm sevdikleri için geliyor. Biz

0: Dila şu anda tatillerde demiş. Oho, biz de Dila'nın keyfi yerinde be Seko.
1: İkimizden bir çift yaratırsam güzelliklerle...
0: Ben de yanında sandım. Şu an kız tatildeymiş. Tadını çıkartıyor. Kavga.

0: paraları kazandı, tatile gitti değil mi Ankara'da? Ah Dila. İstesen. Dila, günün selfiesini yollasana bize ya. Bakalım tatilde nasıl bir moddasın. Ben niye tatile çıkamıyorum ya? Yemin ediyorum gece gündüz çalışıyorum.
1: Gündüzler benzer bende geceye. İnanmam aldırmam ne geçmişe ne de.
0: Eda güzel şarkıymış ya bu da.
1: Bende.
0: Filiz Hanım şimdi kendinden geçiyor durum şarkıyla. Sana belki.

Türkiye milli takımımız için bir parça istiyorum. Teşekkürler demiş Salim Baba. Göndereceğim tabii. Finalde onunla veda edeceğim. Şimdi bir şarkı seçelim hemen ya. Güzel bir şarkı. Dila, sen selfie'yi Serkan'a yolla. Serkan bize atar. Artı 43 660 130 19 79. Birkaç tane daha böyle bir değişik bir şarkı isteyelim ya. Benden biraz farklı bir şarkı isteyebilir misiniz lütfen? Değişik olsun ya. Bir iki tane istek alalım. Sonra A millilerimize başarı dileyerek güzel bir milli takım için bir şarkı çalalım ve veda edelim.

Bugün Bostancı Gösteri Merkezi'nde çok kıymetli bir isim var. Gözlerinden nasıl ele verecek, nasıl ele verecek, nasıl ele verecek kaderinden. Keremcan Durmaz varmış bugün. Ne kadar güzel. Umarım güzel geçer. Sekko. Valla biz de bu akşam Büyükçekmece'deyiz ya. Peki, son şarkımız Esin abla hangi şarkı istemiş? Sezen Aksu'dan Olmaz Olsun. Bakalım hemen. Sezen Aksu Olmaz Olsun. Yavaş yavaş veda edelim. Bugün Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da açılıyor. Açılışı özel ürünler indirimde var. Açılışa özel ürünler indirimde, bilginiz olsun. Aynı zamanda Bintat süpermarketlerinde de Pindrinks'leri de mutlaka tüketin, bol bol alın. Çok huzurlu, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Bir bölüm dinletelim, sonra Amili takımımızın şarkısı gelecek. Önce bir Esin ablanın bir bölüm dinletelim ablacığım.

0: Evet, şimdi millilerimiz için biliyorsunuz ki birçok şarkı da yapıldı.
1: Olmaz olsun tek dik.
0: Hemen bir tane şöyle güzellerinden seçelim değil mi arkadaşlar? Kıymetli dinleyenlerimiz, millilerimize pazar sabahı 7'de Dünya Kupası'na başarılar diliyoruz.

Avrupa'daki, Kuzey Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da yaşayan tüm Türklerimize ve Türkiye'deki tüm dinleyicilerimize kalpten, yürekten, millilerimize başarılar dileklerimizi biz de ulaştıralım.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Türk mutfağı Viyana'da tanıtıldı. Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği ve Maarif Vakfı tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde Türk mutfağının kültürel mirası ve geleneksel lezzetleri tanıtıldı. Programa çok sayıda diplomat ve davetli katıldı. Avrupa'nın en popüler ikinci gölü Avusturya'da. Yeni bir araştırmaya göre Vorarlberg eyaletinde bulunan Bodense Avrupa'nın en popüler ikinci gölü seçildi. Sosyal medya paylaşımlarında ise yaklaşık 2,7 milyon içerikli Avrupa'nın en çok konuşulan gölü oldu. Hindistan'la milyarlık ihracat fırsatı. Avrupa Birliği ile Hindistan arasında 2027 yılında yürürlüğe girmesi beklenen serbest ticaret anlaşması, Avusturya ekonomisi için önemli fırsatlar sunuyor. Gümrük vergilerinin kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşmanın, özellikle Vorarlberg'de ihracatı arttırması ve yaklaşık 550 yeni istihdam yaratması bekleniyor. Uzmanlar sanayi ve teknoloji sektörlerinde milyarlarca avroluk ek ihracat potansiyeli oluşabileceğini belirtiyor. Avusturya'da trafik cezaları sertleşiyor. Avusturya hükümeti artan trafik kazaları ve can kayıpları nedeniyle trafik cezalarını yükseltmeyi planlıyor. Özellikle hız ihlallerine yönelik para cezalarının artırılması gündemde bulunurken, ülke genelinde daha standart ve caydırıcı bir ceza sistemi oluşturulması hedefleniyor. Yeni bütçe mecliste tartışmalara neden oldu. Avusturya'da hükümet, kamu borçlarını azaltmak ve bütçe açığını kontrol altına almak için tasarruf önlemleri içeren yeni bütçe planı hazırladı. Muhalefet partileri ise bazı uygulamaların sosyal adaleti zedeleyeceğini savunuyor. Bütçe görüşmelerinin ve tartışmalarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Gurbetçilere acil durum hizmeti sunuluyor. Viyana Başkonsolosluğu yurt dışında yaşayan vatandaşlar için E-Devlet üzerinden kullanılabilecek yeni yurt dışı acil durum bildirimi sisteminin hizmete açıldığını duyurdu. Sistem kriz anlarında hızlı iletişim sağlamayı amaçlıyor. Sosyal yardım hesaplaması değiştirildi. Avusturya'da işsizlik sonrası verilen sosyal yardım ödeneğinde partner ya da eşlerin geliri artık dikkate alınmayacak. Böylece mali destek eş veya partner gelirinden bağımsız olarak değerlendirilmeye devam edecek. Tek yaşayan ebeveynlere mali destek. Avusturya Parlamentosu, tek yaşayan ebeveynler için yıllık 35 milyon euroluk mali destek fonunu onayladı. Düzenleme kapsamında çocuk başına aylık yaklaşık 240 euro yardım verilmesi planlanıyor. Viyana'da yaz şantiyeleri başlıyor. Wiener Linien yaz aylarında metro ve tramvay hatlarında kapsamlı bakım onarım çalışmaları yapacak. Temmuz ve Eylül ayları arasında bazı hatlarda güzergah değişiklikleri ve geçici kısıtlamalar uygulanacak. Havuzlarda sıkı denetim başladı. Viyana'daki açık yüzme havuzlarında güvenlik önlemleri arttırıldı. Resmi ve sivil polislerin yanı sıra özel güvenlik ekipleri de tesislerde görev yapacak. Kavga eden, taşkınlık çıkaran veya diğer ziyaretçileri rahatsız eden kişilere süresiz giriş yasağı uygulanacağı açıklandı. Düşük gelirlilere yeni muafiyetler geliyor. Avusturya'da 2026 yılında gelir sınırlarının yükseltilmesiyle birlikte düşük gelirli vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağlanıyor. ORF katkı payı, e-kart ücreti ve reçete ücretlerinden muafiyet imkanı sunulurken, enerji ve telefon desteklerinden yararlanmak isteyen hak sahiplerine başvuru yapmaları tavsiye ediliyor. Çalışanlara 500 avroya kadar vergisiz prim. Avusturya'da işverenler Temmuz 2026'dan itibaren çalışanlarına 500 avroya kadar vergiden muaf prim ödeyebilecek. Yıl sonuna kadar geçerli olacak uygulamanın artan yaşam maliyetlerine karşı çalışanlarına destek sağlaması hedefleniyor. Ücretsiz bağırsak kanseri taraması başlıyor. Viyana'da 45 ila 75 yaş arasındaki yaklaşık 540 bin kişiyi kapsayan ücretsiz bağırsak kanseri tarama programı hayata geçiriliyor. Vatandaşlar test kitlerini internet üzerinden veya 1450 sağlık hattı aracılığıyla sipariş ederek evlerinde uygulayabilecek. Test sonucunda risk tespit edilmesi halinde ise en geç 14 gün içinde kolonoskopi randevusu sağlanacak. Projenin amacı hastalığın erken teşhis edilmesi. Hirschütetten Göleti geçici olarak kapatıldı. Viyana'nın 22. bölgesinde bulunan Hirschütetten Yüzme Göleti, bakteri şüphesi nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı. Yetkililer su örneklerinin incelenmeye devam ettiğini açıkladı. Kulüp binası 3 günde 2 kez soyuldu. Vorarlberg eyaletinin Dornbirn şehrindeki Dornbirner Esfa Kulübü 3 gün içinde 2 kez hırsızların hedefi oldu. Hırsızların kulüp tesislerindeki kasayı çalarak yaklaşık 5 bin euro zarar verdiği bildirildi. Viyana'da serin bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların gece 11, gündüz ise 19 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.

Nereden cuma? Cuma değil mi? Haftanın son programında mıyız? Evet. Yo, nasıl geçti bir hafta? Geldim buradayım. Evet efendim, Viyana FM Kavşağı'nda bugün de buluştuk. Takvim yaprağımız 12 Haziran 2026'yı gösteriyor. Üstüne basa basa söylüyorum. Günlerden cuma. Böyle

Evet, an itibariyle başlıyoruz. 2 saat, 2,5 saat birlikteyiz. İnşallah güzel dakikalarda, güzel bir yolculukta birlikte olacağız hep beraber. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve siz değerli yol arkadaşlarım. Bakalım bugün bizi yolculuğumuz esnasında hangi maceralar bekliyor? Biraz

0: Keyfi Keder programının ana sponsoru 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Gülüyoruz keyfe keder. Ve ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz şu anda masamda var. Çok severek içiyorum gerçekten de. Efendim, Avrupa'da olması da çok iyi. Viyana'yı Pindrinks'te buluşturan Radyo Viyana FM'e de teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki varlar. İyi ki varlar.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet, hala Pindrinks'in tadına bakmayanlar varsa aranızda mutlaka denesinler. Özellikle hani çoluk çocuk sağlıklı beslensinler derdinde olmak lazım diye düşünüyorum. Ailecek gerçekten. Ben çocukları daha çok düşünüyorum. Onlar çünkü içeceklere çok meraklılar. Sağlıklı içecek, içerisinde sıfır şeker, katkısız. Dolayısıyla çocuklarımız için de son derece uygun bir tercih Pindrinks. Bir söz olur umut, kalpten kalpten. Evet, artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. Mesajlarınızı her programda olduğu gibi bugün de heyecanla bekliyorum. Efendim, kimlere merhaba diyeceğim? Önce mesajlara girmiyorum, biliyorsunuz. Bir merhaba diyorum, biraz sonra mesajlarınıza giriş yapacağım. Tamer bizlerle, Günay bizlerle, Ayten bizlerle, Cevat bizlerle, Ispartalı Ayşe bizlerle, Suat bizlerle, Esin bizlerle. Şurada bir mesajımız var, ona girmek istiyorum. Benim adım Canan, bugün ablamın Funda'nın doğum günü. Onu çok seviyorum. Şu an sizi dinliyor. Onun için bir şey söyler misiniz? Ya söylemez miyim? İkizler Burcu. Zor biraz. Ben de İkizler Burcu'yum bu arada. Canancığım, öncelikle hoş geldin. Buradan Funda'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Doğum günleri özeldir arkadaşlar, biliyorsunuz. Fundacığım, bundan sonraki hayatında sana ne derlerse desinler. Bak, beni iyi dinle. Böyle her şey tıkır tıkır gitmeyecek. Arada bir sallanacaksın, arada bir üzüleceksin, arada bir daralacaksın. Of, bu nasıl bir hayat diyeceksin. Ama bir şey var. İyi bir haberim var sana. Öyle güzel şeyler yaşayacaksın ki, öyle güzel şeyler yaşayacaksın ki, o öf, bu nasıl hayat dediğin bütün o günleri gölgeleyecek inşallah. Mutlu yılların olsun, doğum günün kutlu olsun, nice nice güzel senelere, sevdiklerinle birlikte şahane yolculuklara inşallah. Öpüyorum seni. Ve Zuhal aramıza katıldı. Efendim, malumunuz, biliyorsunuz, artık ezberlediniz. A milli futbol takımımızın şahane zaman dilimleri başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'na çok az kaldı. Macera başlıyor. Ben macera diyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arada 24 yıl sonra bize bu güzelliği yaşattıkları için milli takıma buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hiç gerilmesinler. Ne bileyim, yani tabii ki zafer bekliyoruz ama orada olmaları bile yeterli bence. Ben orada oldukları için bile çok mutluyum. O yüzden de diyorum ki yolunuz açık olsun aslanlar. Eysin, burada mısın? Canancığım, teşekkürlük bir şey yok. Gerçekten birbirini seven insanlara, seven insanların birbirine gönderdikleri mesajlar çok kıymetli. Özellikle doğum günlerinde. Benimkini hatırlamayın arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum. Bakın, hepinizi uyarıyorum. Ben doğum günümü hatırlamak istemiyorum dermiş. Ben hatırlamak istemiyorum. Niye? Ya artık çok yaş aldım. Şaka şaka. Yani hatırlamak istemiyorum derken, hatırlamak istiyorum, doğum günleri önemli de böyle şeyden artık şey oluyorum, nasıl söyleyeyim, çok mahcup oluyorum ya, çok utanıyorum falan, bir şey oluyor bana. Yalçın Emine hoş geldin. Bak Raşit, yazma oraya. Neyse, sadece ben görüyorum.

Çeno. Çok güzel bir gif ya. Ya bizim bayrağımız çok güzel değil mi? Ya bilmiyorum, bizim bayrağımız olduğu için mi? Ya bizim bayrağımız bayraklar içinde ne bileyim en çok ruhu olan bayrak gibi geliyor bana. Çünkü her şeyin bir ruhu olmalı. Böyle dalgalanırken gökyüzünde ben mesela öyle bir manzara görüyorsam kendimden geçiyorum, o kadar diyeyim. Bu arada Şenol atına binmiş, eve de koşuyormuş. Bir dakika. Niye sen koşuyorsun ki? At koşsun. Merhabalar Özlem Hanım. Hayırlı cumalar, iyi çalışmalar. Güzel bir yayın olsun inşallah. Olacak inşallah. Niyetine girdim.

Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hafta nasıl geçti diye sormayacağım. Sorsam mı? Fıstık gibi. Fıstık gibi. Aa, şarkıda bir deformasyon var. Bir bozukluk var. Tüh, hemen halletmem lazım. Şöyle bir geçiş yapalım, hallederiz. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Öncelikle diyorum ki Tamer'cim, senin mesajına bakmadan günü söylemiyorum. Takvimde şaşırmıyorum. Çünkü bilgisayar ekranımın, monitörümün sağ köşesinde tarihi görüyorum. Ama günleri şaşırıyorum. Cuma. Cuma. 12 Haziran Cuma. Tamer, teşekkür ederim.

0: Allah aşkına şu mesajdan ne anlıyorsunuz? Atıma bindim, eve koşturuyorum. Şimdi atıma bindim sözünün üzerine, yani bir insan atla gidiyor değil mi? Kim koşturur? At koşturur. Koşturuyorum iyi oku, alo. İyi okuyorum Şenol, bir daha okuyorum. Atıma bindim, eve koşturuyorum. Atınım, atıma bindim ne?
1: Yalçın Emine hoş geldin.
0: Ay Şenol alemsin ya. Bak. Allah Allah.
1: Tamer'in mesajından Şenol'un mesajına zıplayıverdim.
0: Hoş geldin Biricik Ayran abla. Ne örüyorsun ne örmüyorsun?
1: Ağlamıyorum mesela. Mutsuz değilim mesela. Ayakta değilim. Koşturmuyorum mesela. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Güney Hanım'a gelsin. Saygılar Tamer. Çok yeni bir çalışma hazırladım Tamer. Hem sizin için hem herkes için. Yani programı dinleyenler için tabii. Herkes için derken. Bizim programımızı dinleyenler, Riyan FM'i dinleyenler bana göre... Ay ötekileştirmiş olacağım ama dinlemeyenlerle ötekileştiriyorum. Ayrıcalıklı insanlar. Ayrıcalıklı olmak istiyorsanız Viyan FM dinleyin. Dinlemiyorsanız vallahi bilemiyorum artık, çok sıradan insanlarsınız. Günün sözünü paylaşmış bizlerle. Alakayı kestiğiniz insanlara karşı merakınızı da kesin. Gönlünüzün vazgeçtiği yerde gözünüzün ne işi var? Çok iyi.
0: Bu sözü bayıldım. Ya biriniyle gerçekten bir davanız bittiyse, bir sayfayı kapattıysanız, ne bileyim benim gibi sırtınızı dönüp gittiyseniz ve ne ya niye hala merak ediyorsunuz ki? Demek ki hala aklınız orada. Gönlünüzün vazgeçtiği yerde gözünüzün ne işi var? Merak merak Tamer. Meraktan. Acaba ne yapıyor? Her gün ağladım, her bensiz mutlu mu? Ben hayatında yoksam acaba neler yapıyor? Baş,

gerçekten Şenol'a bir şey anlatmak neden bu kadar zor? Anlatmayacağım artık. Tamam Şenol, haklısın. Nasrettin Hoca gibi ya. Niye uğraşıyorum ki? Şenol ya, gerçekten. Sen 60 yaşında bir insana bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Farkında mısın? Hayat tecrübemi bir düşünür müsün? Yarım asrı geçmişim. Yarım asrı 10 sene geçmişim. Aa. Şimdi biraz önce bozuktu. Bu şarkıyı da yeni buldum.

0: Hepsi.
1: Tamam, şimdi herkese soruyorum. Arkadaşlar, bir cümle söyleyeceğim. Gözünüzde canlanan manzarayı benimle paylaşır mısınız? Valla bir dakika, Şenol sesli mesaj hazırlıyor yalnız. Şenol bir dur, bir dur. Allah aşkına sesli mesaj falan hazırlama. Arkadaşlar, atıma bindim, eve koşturuyorum. Bu cümleden ne anlarsınız? Şimdi şöyle bir fark var. Şenol'un kafasına göre söylüyorum. Atıma bindim, eve koşuyorum. İşte o zaman yanlış olur diyor. Ama atıma bindim, eve koşturuyorum dersem doğru olur diyor. Hayır, böyle de yanlış. Öbürü doğru, tamam. Haklısın, o konuda haklısın. Atıma bindim, eve koşuyorum deseydin yanlıştı. Bu da yanlış.

0: buruna bıraktım olmazları da okey. Fıstık fıstık fıstık.
1: Allah aşkına kaç kere dinledim bu şarkıyı. Çok iyi geldi bana. Keyfim yerinde fıstık. Fransa'ya sevgiler, selamlar. Hoş geldin ablam, iyi yayınlar, nasılsın? Fıstık gibi. Yani şekil olarak demiyorum, keyfim fıstık gibi. Ama sonra yanlış yerlerde yorumluyorsunuz, üzülüyorum. İyiyim, sen de iyisindir inşallah. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalarımız olsun. Cuma zaten hayırlı da. Her günümüz cumalar kadar güzel olsun. Güzel bir gün, hafta sonu dilerim herkese. Selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey gelsin. Sevgiler. Artık keyfime kahyam var. Şimdi
0: kurtarmaz ahva. Yok oluruna bıraktım olmazları da okey. Okay. Fıstık fıstık fıstık gibi. Keyfim fıstık gibi.
1: İstanbul'a, Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ayten'cim merhaba. Selam canım ablam, nur kokulu cumalar ve mutlu hafta sonları diliyorum.

0: Selam canım ablam Nur, kokulu cumalar ve mutlu hafta sonları diliyorum şimdiden sana.
1: Deli deli deli, kulakları küpeli.
0: Teşekkür ediyorum canım benim. Aytencim hoş geldin ve her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Ve seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sıkı sıkı sarılıyorum sana bugün. Sana sarılasım geldi. Ben de sana sarıldım şu anda. Hissediyor musun? Hisset lütfen. Bilmem neden sarılasım geldi. Biliyorsunuz sarılmak oksitosin hormonunu çalıştırıyor. Nedir bu oksitosin hormonu? Güveni arttıran bir şey. Yani birine sarıldığınızda güven hormonu böyle tavan yapıyor. Sana güveniyorum mesajı veriyorsunuz. Öpüyorum seni bal yanaktan demişsin. Ben de seni çok öpüyorum. Ve İngiltere'ye sevgiler selamlar gönderiyorum. Sevgili Cevatçım hoş geldin. Merhaba İngiltere'den Özlem abla tüm dinleyicilere. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar inşallah. Nice cumalara. Nasılsınız? Fıstık gibi keyfim. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Ben de sana iyi çalışmalar diyorum. Ve iyi dinlemeler diyorum. Devam edelim efendim. Sevgili Esin. Vallahi gül kalplerini göndermiş ama radyosu açık mı değil mi bilmiyorum. İlerleyen dakikalarda katılacağım mesajı gibi geldi bana bu. Ve Zuhal biz... Aa Zuhal ne güzel bir fotoğraf. Ay çok enteresan ya. Bazen bazı fotoğraflara bakarken öyle sadece fotoğrafa bakasım geliyor. Maşallah.

Çocukluğunuzda var mıydı sizin de böyle tekerlemeleriniz? Yağmur yağıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Deli deli deli. Biz böyle tekerlemelerle büyüdüğümüz için biraz deliyiz galiba. Bu arada Zuhal'cim ben de seni çok öpüyorum. Merhaba merhaba ablacığım, hoş geldin, sefalar getirdin. Sana ve dinleyen herkese hayırlı cumalar dilerim. Güzel bir yayın diliyorum hepinize, hepimize. Şerife'den çıktım, eve doğru yol aldım. Fotoğraflarınız geldi, bayıldım size. Gerçekten ya, bir de oturmuşlar bir şeyler yiyorlar. Bir de güzel güzel bana böyle poz vermişler. Teşekkür ederim. İkinizi de çok öpüyorum. Şerife'nin de mesajını gördüm. Bu arada seyir halindesin. Güzel bir yol fotoğrafı geldi. Manzaram. Ben de eve uçuyorum. Haydi bakalım, evde görüşürüz o zaman. Efendim şimdi neredeyiz? Kimdeyiz? Abla senin doğum gününü niye biliyorum biliyor musun? Senden bir gün sonra benim doğum günüm çünkü. Sen hiçbir zaman unutamayacaksın. Efendim benim doğum günümü bilenler için, hediye düşünenler için şöyle bir fikrim var, ne dersiniz? Bilmiyorum ama hemen sizlerle paylaşayım. Ben doğum günlerine tabii hediye alıp vermek güzel bir şey, güzel bir adet. Ama ben çok utanıyorum, gerçekten çok utanıyorum. Geçtiğimiz sene beni çok mutlu ettiniz. Bu sene de beni mutlu etmek istiyorsanız sizden tek bir şey istiyorum. Efendim Türkiye'den bir tanıdığınıza olay yeri kitabını hediye ediyorsunuz. Ya da aldırıyorsunuz. Sadece bunu istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çünkü bir an önce çok okunmasını istiyorum. Ve okuyan arkadaşlarım, kitabı okuyanlar bir şekilde okudum mesajını böyle Instagram üzerinden bana ulaştırırlarsa ilerleyen günlerde bir projem var. O projeyle ilgili kendileriyle görüşmek istiyorum. Kitabı okuyup bitirenler bana ulaşırlarsa sevinirim. Evet. Doğum günümü bilenler için söylüyorum. Şimdi bilenleriniz var arada. Raşit bunlardan bir tanesi. Bana hediye almak istiyorsanız Türkiye'den bir arkadaşınıza bu kitabın siparişini veriyorsunuz. Ya da aldırıyorsunuz.

0: Yağmur yağıyor. Evet, Yalçın Emine'den bir market rafları, market raflarının arasında geziniyor şu anda. Benim camdan bakıyor. Valla Allah kolaylık versin. Hiç sevmediğim bir iş. Çünkü markete girdiğiniz zaman, Türkiye'de öyle, bilmiyorum sizin oralarda da öyledir tahminim. Doğanın kanunu gibi bu. Yani bir markete girdiğinizde hiç listenizde olmayan şeyleri bile alıyorsunuz. Ve sonra ödeme yaparken kasada, bu niye böyle tuttu oluyorsunuz. Çok yoğun bir haldeyim ama yine de dinlemedeyim. İyi yayınlar, kolay gelsin canım benim. Atıyla beraber koşturuyor gibi anlarım ben. Evet işte o. Yani o mesajdan o çıkıyor. Atıyla birlikte koşturuyor.
1: Arap kızı canım benim camdan bakıyor deli.
2: Deli deli deli. Deli.
0: Şu şarkıyı, şu şarkıyı bir daha alacağım sıraya. Zor, zor, zor. Yani fona alacağım. Çünkü burada Ispartalı Ayşe'nin mesajını okurken fonda bu şarkı olmalı.

0: Özlem Ayran'la Keyfi Keter zamanı başlasın. Uçuşa hazırız. Pilot ve uzman ekip, hostesler yerlerini aldı, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Bu uçuşta varış saatimiz belli ama kahkaha miktarımız sınırsız. Sağ tarafta günlük streslerinizi, sol tarafta gereksiz dertlerinizi görebilirsiniz. Birazdan onları bulutların üzerine bırakacağız. Kaptanımızdan anons geldi. Sayın yolcularımız, şu anda moral seviyemiz 35 bin fitte seyretmektedir. Türbülans beklenmiyor ancak ani kahkaha krizleri yaşanabilir. Lütfen kahvenizi dikkatle tüketiniz. Yok artık, yok. Açtı kendini. Kız kim yazıyor bunları?
1: Ya Özlem abla, ben yazamaz mıyım?
0: Hayır, sen yazarsın da sanki biri yazıyor gibi geldi bana.
2: Gelirim geldim görmezden. Güldürdünüz, öldürdünüz gülmekten.
1: Şarkıya bak, fıstık gibiyim.
0: Ayşe'den gelmiş bu mesaj.
2: Fıstık gibi, keyfim yerinde fıstık gibi.
0: Ya gerçekten de. Bir dakika. Ebru Gündeş, şimdi bir saniye. İki tane sesli mesajımız var. Bir dakikaya aşmasın dedim. İkiye bölmüş sesli mesajı. Şimdi Şenolcuğum, ben sesli mesajını dinlemeden ya da mesajlarını dinlemeden hepinizin huzurunda söylüyorum. Sen haklısın. Ne söylersen sen haklısın. Evet, başlıyoruz.
3: Ya Allah'ını seviyorsan sen ne dediğini biliyor musun bugün?
0: Bilmiyorum.
3: Deli ediyorsun beni ya.
0: Evet.
3: Sen dedin ya, koşuyorsun. Niye koşuyorsun? Ben de diyorum ki ben koşmuyorum. Atımı koşturuyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir dakika değil, 10 dakikaya geçecek bak. İşi bıraktım, bir de boşum. Çok da zamanım var. Vallahi var ya, ben anlamam ha.
0: Haklısın.
3: Allah Allah.
0: Haklısın.
3: Aksini düşünenlerin hepsini kara listeye alacağım. Esin dahil olsa.
0: Bak şimdi.
3: Ben koşmuyorum arkadaşlar. Atın üstüne bindim, atı koşturuyorum. Ama Özlem yayına girince dedi ki, neden dedi koşuyorsun dedi. Onun üzerine ben de dedim ki ben koşmuyorum, atı koşturuyorum. Bu ikisi de farklı bana göre.
0: Haklısın.
3: Aynı değil, ne alaka ya?
0: Haklısın.
3: Bir topun peşinde koşmak vardır futbolda, örnek vereyim. Bir de
0: evet,
3: topu koşturmak
0: vardır. Kesinlikle haklısın.
3: Hani derler ya, fazla koşma topun peşinde deli dana gibi. Topu koştur.
0: Çok güzel
3: hani
0: açıklamış.
3: Hani iyi oynayan takımlar topu koşturur. Allah'ım futbola da bağlattı beni. Deli ediyor bu kadar. Aha şu anda bir dakika. Aha tansiyonum çıktı 15'e 100.
0: İşte adama böyle sesli mesajlar attırılır. Böyle delirtilir. Efendim, birilerini delirtmek istiyorsanız bu taktiği uygulayabilirsiniz. Selam abla, hayırlı cumalar. Suat'cığım hoş geldin. Son iş gününden salı günü inşallah görüşürüz. Pazartesi izinliyim. Oo, çok iyi. Güzel günler diliyorum sana. Doya doya yaşa izin günlerini.

Evet efendim, Instagram'dan bugün bana çok güzel bir fotoğraf geldi. Fotoğrafta iki tane güzel hanımefendi vardı. Güzel bir sofrada oturmuşlar. Efendim çaylar içiliyor, bir şeyler yiyorlar, çerezler falan. İkisi de bana bakıyorlar ve gülüyorlar. Ve ta Isparta'dan sevgili Gülşah diye Aşkın Gözyaşı isimli çiçeklerden bir tanesini aldı ve dağıtıma başladı. İşte bir tanesini çoğalttı Zuhal'e. Zuhal çoğalttı Şerife'ye. Şerifeciğim ya. Ve bu çiçeklerin adını da Özlem koydular. Ne güzel değil mi? Ben gelemiyorum Viyana'ya ama. Ya bakar mısınız? Adaletin bu mu dünyayı alacağım sıraya? Ben gelemiyorum, çiçeğim gitti. Ama şimdi ben gelsem dağıtamam kendimi. Benden çoğaltıp dağıtamam. Ama düşünsenize, çiçeği çoğaltıp dağıtıyorlar. Göremezsem ağırırım. Çok güzelsiniz ya, maşallah size. Ablam, Özlem'imle seni dinliyoruz kız. Şerife ya. Anlaşıldı. Hollanda'ya da bir tane göndereceğim. Onlar da çoğaltsınlar. Nasıl olsa gidemiyorum. Hoş geldiniz evime. Biri kulağıma, biri gönlüme dokunuyor. Diğeri de gözümün önünde gönlümü açıyor. Dolu dolu sizinleyim. Ay Şerife, yollarda falan değilsin değil mi? Öpüyorum seni. Özlem'i de öpüyorum. Şenol. Şeyi merak ediyorum. Bir gün karşılıklı gelirsek inşallah. Seninle edeceğim muhabbetleri hayal bile edemiyorum. İkimizin de saçları diken diken. Seviliyorsun yazmış bana, sen de çok seviliyorsun. Ne günüm kaldı, ne öyle bir atasözü var mı, insan sevdiği postu yerden yere vururmuş diye bir söz var mı? Ben mi uyduruyorum şu anda? Erdatlı babacığım hoş geldin. Kim bu deli? Hepimiz. Bu programı dinleyen herkes. Sevmem deme sakın kanmam. O bakış gibi ben görürüm. Evet, Derya Bedavacı Isparta'da Gül Festivali'nde yakmış geçirmiş ortalığı. İşte şu anda da bizim programımızda boy gösteriyor. Isparta Gül Festivali'ne gitmedim arkadaşlar. Gösterilere de gitmedim. Özellikle protesto ettim. Tek başına protesto ettim. Ne işe yaradıysa. Sorun bakayım, neden protesto ettim? Şimdi dünyaya gül yağı rezervini en fazla gönderen illerden bir tanesiyiz. Yağ gülü dediğimiz gül çeşidi Isparta'da, en güzel Isparta'da yetişiyor. Ve işte 8 ton, 5 ton ya da 8 ton tam hatırlamıyorum ama ya 5 ya 8, ikisinden biri 1 kilo gül yağı çıkartılıyor. O kadar kıymetli. Yani yağ gülü kıymetli bir gül. Ve artı gerçekten de pazar günü deneyimledim. Öyle çok göründüğü kadar da kolay bir iş değil. Çünkü fazla dikeni var. Ve yani bodur bir bitki, toplaması çok kolay bir iş değil. Şimdi bu kadar değerli, bu kadar kıymetli bir gülü sanatçıların kafasından boşaltmak, o yaprakları nedir arkadaşlar? Ay şimdi belediye başkanımız dinliyormuş beni. Sonra efendim sokaklara güller saçmak ne demek? Yani her gördükleri yerde gülleri, o yağ güllerini, o kıymetli gülleri, o zorla toplanan gülleri saçmak ne demek? Sokaklara gül suyu fışkırtmak ne demek? Çok üzülüyorum ya. Böyle şeylere çok üzülüyorum. Tamam kortej yapın, çok güzeldi kortej. İzledim. Tamam sanatçıları güzel güzel karşılayın. Onlara gül ürünlerini hediye edin. Ama niye başlarından aşağı güller atılıyor?
o güller. Çok protesto ettim kendi kendime. İşte delilik burada başlıyor Erdatlı babacığım. Bendeki delilik böyle bir şey. Bir yıllarda da otobüslere gelen zammı protesto edip tek başına günlerce yürümüştüm. Üzerimde bir tişört bastırdım protesto ediyorum diye. Yayında da herkesi davet ettim. O zaman yerel bir radyoda çalışıyordum Isparta'da. Bir kişi bile protestoma katılmadı ya. Ya aylarca tek başına yağmurda çamurda yürüdüm. Öyle işte, delilik böyle bir şey. Ama hiç umurumda değil. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hoş geldin. Ben de hoş buldum. Herkese selamlar, saygılar, hayırlı cumalar. Babacığım hoş geldin.

0: Tekerlemeler. Evet Tamer. Okuyorum. Ateş kıvıl... Ateş kıvılcan... Ay yokuyum. Ateş kıvılcımlandıkça yanar. Bu ne ya? Hadi söyle abla, ya da dün akşam Kubilaylardaydım. Söyledim işte. Dün akşam Kubilaylardaydım. Dün akşam Kubilaylardaydım. Kubilaylardaydım. Kubilaylardaydım. Ateş kıvılcam... Kıvılcamlandıkça... Ateş kıvılcımlandıkça yanar. Ateş kıvılcam... Kıvılcımda... Ateş kıvılcımlandıkça yanar. Çok büyük radyolardan bir tanesi, hala büyüktür. Radyo 7'nin demo stüdyosundayım. Beni işe alacaklar ya da almayacaklar. Demo stüdyoları radyolarda çok beterdir. İşkence odası gibidir. Böyle küçücük bir odaya alıyorlar sizi. İşte bir giriş, bir orta, bir de şey, tekerleme veriyorlar. Arkadaş, o tekerlemeleri okuyamadım ki. Ya ne alaka? Benim programcılığımı niye tekerlemelerle ölçüyorsunuz arkadaş? İşe alamadım tabii. Giremedim Radyo 7'ye. Bu arada Suat, ne kadar güzel bir şey yapmışsın ya. Batuhan, duy sesini. Annesinin doğum günüymüş. O yüzden izin almış Suat. Abla, yoksa iş çok, izin yok normalde. Vallahi çok ince bir düşünce. Şimdi Erdat babam demiş ki, o zaman Viyana FM'de olsaydım biz deliler gelirdik protestoya. Kesin, kesin, bak ona hiç şüphem yok Erdat babacığım. Aylarca tek başına yürüdüm. Bir de böyle bir tişört bastırdım üzerimde. Toplu taşımaya gelen zamları protesto için yürüyorum. Yürüyoruz, pardon. Hatırlıyorum. Hani zannediyorum ki bütün Isparta bana katılacak. Nerede? Arkamda bir kişi yok, yanımda bir kişi yok. Tek başına, deliler gibi. Gibisi fazla. Ne kadar büyük bir... Ama bir şey söyleyeyim mi? Bugün olsa gene yaparım. Yani çok da umursamam. Hani bir söz var ya, doğru bildiğin yolda tek başına da olsa yürüyeceksin. Ya şimdi burada bir sesli mesajımız var. 23 saniye. Şerifeciğim, söz sende, hadi sesini duyalım.
1: Yok ablacığım, daha henüz yollara çıkmadım. Bu şey böyle bir sarhoşluk oluyor ya, ondan bir kurtulayım da. Şimdi yollarda trafik.
0: Ona tembellik de deniyor galiba.
1: Yapmayayım Allah korusun. Heyecanımdan birisine çarparım falan.
0: Bak şimdi.
1: Sakinleşmeyi bekliyorum. Birazdan çıkacağım ama. Belki kahvemi de yanıma alırım.
0: Al yanına kahve.
1: Yolda içeri seninle beraber.
0: Valla bana pindirinksi kahve içittirme lütfen. Güzeldi gerçi, kötü değildi. Şimdi demiş ki birisi, bir yol arkadaşım, ismimi söylemem merak etsin. %100 kafanı kafan şişecek Şenol'la buluşunca sen hazırlıklı ol. Valla ben bu konularda çok iddialıydım. Kimse beni susturamaz falan diye düşünüyordum da birkaç kişiyle tanıştım. Çok şaşırdım. Gerçekten beni susturdular. Hatta konuşmaktan vazgeçtim. O kadar yani. Vazgeçtim. Sen konuş dedim ya, konuş. İstediğin kadar konuş, ben susuyorum. Valla %100 kafam şişecekmiş. Şenol öyle diyorlar. Ben demiyorum. Valla hem de seni yakından tanıyan biri diyor.

0: Tamam. Ben hala gülüyorum yalnız.
1: Ateş kıvılcımlandıkça yanar.
0: Bu nasıl bir tekerleme ya? Saçma, saçma.
1: Bugün daha bir şekersin sanki. Kıtlatma yapasım geldi çayıma.
0: Aspartalı Ayşe.

0: BMF.
1: Bir dakika ya. Şenol'dan bir sesli mesajımız var.
2: Suat, seni de sana da teessüf ediyorum kardeşim. Yani senden şunu beklerdim.
1: Ne?
2: Yani ufak da olsa bir ses kaydıyla beklerdim ki işte kadınlar her zaman haklı değildir. Bu sefer Şenol abim haklı demeni beklerdim. Ama canın sağ olsun, yapacak bir şey yok. Ne yapalım?
1: Suat nereden çıktı
2: şimdi? Hani demek istersen de ben bekliyorum ha.
1: Yalnız var
2: de
1: ya.
2: De yani çık de ki ya Şenol abi haklı diyorum. Bayanlar her zaman haklı değildir.
1: İnanmıyorum ya.
2: Bunu de yani, bekliyorum bak.
1: İnanmıyorum.
2: Hadi seviliyorsun Allah'a emanet.
1: Yetmiyor kendisi girdabın içine, illa birilerini de çekecek. Suat ne alaka? Niye Suat'ı aldın şimdi hedefe? Fırtına Mehmet. Özlem Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz ve neşemiz. Dikkat dikkat. Bugün teknik ekip yine yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bildiğiniz üzere uçağımızın motor bakımlarının yapılması gerekiyor. Çünkü son günlerde biraz fazla türbülansa girdik. Teknik ekibin yaptığı incelemeler sonucundaysa oldukça ilginç bulgulara ulaşılmıştır. İddialara göre pilot Özlem Ayral dün bir yolcu arkadaşımıza yardımcı olmaya çalışırken kırmızı ışık, sarı ışık, arıza lambası derken kokpitte yanıp sönen sarı ikaz ışığını bir anlığına gözden kaçırmış olabilir. Arkadaşın arabası neden gaz yemiyor diye düşünürken pilotumuz da heyecana kapılıp uçağın motorlarına biraz fazla gaz vermiş olabilir. Neyse ki pilotumuz bu işin uzmanı, yılların tecrübesi ve deneyimi var maşallah maşallah. Bu yüzden endişeye gerek yok, kontrol tamamen pilottadır, güvendeyiz. Emin miyiz? Dinleyicilerimizden ricamız emniyet kemerlerini bağlı tutmalarıdır. Ne olur ne olmaz diye değil de kendi sağlığımız ve güvenliğimiz için, o konuda zaten güvendeyiz. Allah'a emanetiz. Bu arada sarı ikaz ışığının sırrı da ortaya çıkmıştır. Yolculardan biri, ismini veremiyoruz, bu kısmı siz tahmin edin, canı kebap çekince üst taraftaki düğmelerden birine basmıştır. Bildirim önce hostese gitmiş. Ancak hostes cevap vermeyince doğrudan pilota ulaşmıştır. Pilotumuz da kararını vermiştir. Kahve saatinde herkes çayını ve kahvesini benimle birlikte içecek demiştir. Bu nedenle Fırtına Mehmet geçici olarak offline duruma geçmiştir. Bakımlar tamamlandıktan sonra yeniden gökyüzünde ve yayında olacaktır. Herkese keyifli yayınlar ve güzel dinlemeler diliyorum. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyenlerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Bu arada hostesimizin bu davranışı da ilgili birimler tarafından incelenecek ve kendisine gerekli uyarılar yapılacaktır. Daha devam ediyor.

0: Yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu yolcunun uçuş boyunca sürekli çağrı düğmesine bastığı, çeşitli taleplerde bulunduğu ve bir noktadan sonra hostesimize "Puh artık!" dedirttiği tespit edilmiştir. Ayrıca aynı yolcunun uçak seyir halindeyken defalarca ayağa kalktığı belirlenmiş olup kendisine "Yerine otur ve kemerini bağla" prosedürü uygulanmıştır. Ancak yolcumuzun ısrarla kebap talebinde bulunması nedeniyle dosya henüz kapanmamış olup soruşturma devam etmektedir. Tam keyfe keder programıyla ilgilenirken bir mesaj geldi. Patron soruyor, toplantıya gelecek misin? Oha, bir anda jeton düştü. Benim toplantım vardı ya, geç kalmışım. Hemen ikinci mesaj geldi. Saat kaçta geleceksin? O anda kokpitteki tüm ışıklar söndü. Bütün alarm sesleri sustu. Ama içimdeki panik alarmı son ses çalışmaya başladı. Ne yaptın sen Fırtına Mehmet? Ya çok alemsiniz gerçekten. Beni her gün şaşırtıyorsunuz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bazen gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim gibi yapmasın, kendi haline bırakıyorum. İstediği gibi, istediği kadar konuşsun diye. Vallahi Emine, yalçın Emine. Gerçekten bazen yoruluyorum ya. Anlatırken yoruluyorum. Sonra diyorum ki, niye yoruyorsun kendini? Bırak anlatsın, bir rahatlasın. Bekle bekle. Demet'ciğim hoş geldin. Selamun aleyküm ablam, ben geldim. Şükür yine yeniden kavuşturana. Öpüyorum seni, sarılıyorum sımsıkı. Ben de sana sarıldım şu anda. Ve seviliyorsun güzellik. Sen de çok seviliyorsun. Bu arada Fırtına Mehmet toplantıya geç kalmış arkadaşlar. Kalırsın tabii. Elimden bir mesaj geldi. Atın şu yolcuyu. Program bitti. Ay ay. Efendim Sibelcan da bana çok kızıyor yalnız valla. Ne dese haklı. Ya Özlem Ayla almasaydım benim şarkıyı bari sıraya. Madem üzerine konuşacaktım. Ya ne yapayım Sibelcim, ne yapayım ya.
1: Ya şimdi diyeyim. Şenol abim %100 haklı. Adamın üstüne gitmeyin. Adam haklı. Haklı. Lütfen yani. Tamam. Bir kere de erkekler haklı çıksın ya. Tamam. Şenol abi arkandayım. Haklısın.
0: Ben haklı dedim zaten. Allah Allah. Ben ne dedim arkadaşlar ya. Şimdi bir şarkı dinleyelim. Artık program akışına geri dönelim. Ay kahve saati gelmiş yalnız. Ben gideyim kahvemi yapayım. O zaman şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Şimdi Tamer ve Günay başta olmak üzere tüm dinleyenlerimiz için aldım sıraya. Çok güzel bir üçlü. Oturmuşlar güzel bir çalışmayı, eski ama güzel bir çalışmayı yeniden yorumlamışlar. Çok yeni ama şahane bir yorum olmuş. Hepsi de güzel sesler. Bu seslerden bir tanesi Kibariye. Efendim. Ve o kadar güzel bir performans sunmuşlar ki. Çok sade bir çalışma. Çok fazla enstrüman yok. Sesler güzel, şarkı güzel. Gülü Soldurmam radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Ve hemen ardından bir Türk halk müziği çalışması, bir türkü sırayı alacak. Ben sonra buradayım efendim. Kahvemi alıp geleceğim. Sonra, evet, bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Neyse, onu da kahve saatinde kahvemi yudumlarken sizlerle paylaşayım. Şimdi artık ben konuşmuyorum, sakinleşiyoruz, dinginleşiyoruz ve iki güzel çalışmaya kulak veriyoruz.

0: Evet efendim, kahvemi aldım ve geldim şöyle. Hemen ilk yudumu sizlerle. Çok güzel. Bu arada Fırtına Mehmet, Vincent'la birlikte toplantıya girmişsinizdir diye düşünüyorum. Çok güzel fotoğraflar geldi. Vincent'a da buradan hello Vincent diyorum ve iyi çalışmalar diliyorum. Hadi geçin toplantınıza. Daha fazla işinizden olmayın. Sonra bir de beni suçlamayın. İşsiz kaldık falan demeyin sonra. Evet efendim. Programa hareketli başladık. Haftanın son programıydı ve biliyorsunuz cuma günleri mottolarımıza yer veriyoruz. Ramazan ayında teker teker sizlerle konuşmuştuk ama sözleşmiştik. Demiştik ki işte bu mottoları hayatın her anına 365 güne yayalım. Unutulmasın, Ramazan'dan sonra da unutulmasın. Evet, bugünkü mottomuz da gerçekten aslına bakarsanız hayatın tam içinden mottolardan bir tanesi. Mesajlarınıza döneceğim bu arada. Efendim, nedir bugün, ne konuşacağız? Öncelikle mottomuzu sizlerle buluşturayım. Neredesin? Azla yetinmeyi öğren, çokla sınanmazsın. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Atasözünden yola çıkarak bugünkü mottomuz: azla yetinmeyi öğren, çokla sınanmazsın. Azı küçümseyen çoğun esiri olur dedim ben sonrasında. Ve bazı insanlar nasıl söylenir, hayatı hep eksik yaşarlar. Çünkü ellerindekine değil, ulaşamadıklarına odaklanırlar. Özellikle günümüz insanının böyle bir çıkmazı var. Var, etrafınızda mutlaka görüyorsunuzdur. Oysa insanın huzuru çoğu zaman daha fazlasında değil, elindekinin değerini görebilmesinde saklı. Çok klişe bir hikaye. İnternet ilk çıktığı zamanlarda her yerde vardı. Çok bilindik bir şey ama benim de çok sevdiğim bir klişe. İşte uzaklardaki gül bahçesini hayal ederken penceresinin dibinde açan gülleri görmeyen insanlar gibi diyeyim. Ve azla yetinmeyi öğrenmek, hayattan vazgeçmek falan değil. Yani mücadele etmeyelim, birazcık daha iyisini istemeyelim falan değil. Öyle bir şey değil. Tam tersine, sahip olduklarımızın kıymetini bilerek yaşamak, sahip olduklarımızın güzelliklerin farkına vararak yaşamak. Çünkü küçük görünen şeyler, ben hep yaşadım bunu ve hala da yaşamaya devam ediyorum. Küçük görünen şeyler bazen insanın en büyük dayanağı olmuyor mu? Bir dostun sesi, sağlıkla açılan bir sabah, yani sağlıklı uyandığınız bir sabah, huzurlu bir akşam, güven veren bir omuz. Efendim, azı küçümseyen insan çoğun esiri olur. Daha çok para, daha çok başarı, daha çok onay, daha çok ilgi, daha çok beğeni, daha çok yorum. Ve fark etmeden hayat bitmeyen bir açlığa doğru hepimizi sürüklemiyor mu? Yani tükenmeye başlıyoruz aslına bakarsanız. Çünkü biraz daha duygusunun sonu yok. Böyle bir sonu yok. Yani onun bir tatmin düzeyi, tatmin olduğumuz, evet tamam ya bu kadar da yeter dediğimiz bir nokta yok. Dikkat edin, hakikaten de yok. Ne bileyim. Çok basit bir araç alıyorsunuz, bir süre sonra diyorsunuz ki biraz daha yüksek modelini alayım. Bir telefon alıyorsunuz, daha telefon hiç arızaya bile geçmeden diyorsunuz işte şu model çıkmış, şunu alayım. Bir kıyafet alıyorsunuz, diyorsunuz başka bir renk bu sene çok favori, o renkten birkaç kıyafet alayım. Yani bunun sonu yok. Buradan şunu çıkartabilir miyiz? İnsan yetinmeyi bilmediğinde sahip oldukları büyüse bile içindeki boşluk ne yazık ki küçülmüyor. Ancak hayatın garip bir dengesi var değerli yol arkadaşlarım. Bazen çok şeyle sınanırsınız, bazen de az şeyin kıymetini bilip bilmediğinizle sınanırsınız. Çünkü huzur ve sağlık. Ben hep programlarda söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Huzur ve sağlık, her şeye sahip olmak değil, sahip olduklarımızın kıymetini bilmek, bir de sahip olduklarımız bizi köleleştiriyor mu? Buna izin vermemek. Huzurumuz ve sağlığımız en kıymetli hazinemiz aslında. Evet, şimdi günün sorusunu sorayım mı size? Sorayım ama önce bir mesajlarınıza bakmak istiyorum. Şurada kısacık bir Vincent'tan geldi diye tahmin ediyorum. Tam da mesaj sayfası açık kalmış.
1: Hello sevgili Özlem.
0: Hello Vincent. Vincent, hala toplantıya başlamadınız mı Mehmet? Aa, başlayın artık toplantıya. Biraz Ayşe'yi normal bulmuyordum. Bizim fırtına da vallahi Ayşe'yi ona katlamış. Bizim orada başka derler bana. Sana mı?

programlarda hissettiğiniz gibi değil. Çok sakin, çok kendi halinde, çok fazla konuşmayan, çok böyle nasıl söylenir, hani derler ya, oturduğu yeri dolduruyor. Hakikaten öyle birisi. Ben şaşırıyorum yani, mesajları okurken gerçekten şaşırıyorum, beni şaşırtıyor. O yüzden de ya hiç düşündüğünüz gibi değil. Gördüğünüz zaman bu Fırtına Mehmet, bu o Fırtına Mehmet mi dersiniz, o kadar diyeyim. Bu arada Temel çalışmaları beğenmiş. Viyana FM kupasıyla Şenol gelmiş. Şenol hadi. Alıyorum bir yudum. Ne güzel bir kupamız var ya. Suat'ım, iki gözüm, Viyana'ya gelince bana ulaş. Seni güzel bir ızgara yemeğe götüreceğim. Bu arada Özlem Hanım, fazla geldiysek bırakalım yayını. İki sesli mesaj attık, piyasada yoksun yani. Ben mi yokum? Was it last? Özlem Spreh. Özlem Spreh. Doğru mu okudum bilmiyorum valla. Öyle yazmış işte. Ne dediğini de bilmiyorum. Ne diyorsun mu diyor artık. Ne diyor? Yoksa kötü bir şeyler mi söylüyor? Hepimize afiyet olsun demiş sevgili Zuhal. O güzel fotoğrafla taçlandırmış. Elinde kahvesi. Aldım bir yudum da seninle. Müslüm, nerelerdesin sen? Çok özlemişim gerçekten. Selamun aleyküm Özlem abla. Bol ağlı bir abla görüyorum. Hayırlı cumalar, iyi yayınlar, nasılsın? Cevap veriyorum Müslüm, hazır mısın? Bomba gibiyim, süperim, elhamdülillah. Ya Özlem çiçeğinin fotoğrafıyla gelmiş Şerife. Afiyet olsun hepimize. Biz ertesi güne gözlerimizi sağlıcakla açabiliyorsak ne güzel bir nimet. Kesinlikle Şerife. Hele birlikte olmayı başarabiliyorsak. Tadından yenmez. Alıyorum bir yudum.

0: Hani vardır ya bazı insanlar böyle çok ağır görürsünüz gerçekten, çok konuşmaz böyle, ne denir, tabir bulamadım, iyi bir tabir ama içinde böyle bir çocuk sürekli yaramazlık yapar ve dışarı çıkmak ister. Yani bir türlü dışarı çıkamaz da hep böyle bir ağır durmak zorunda hisseder kendini, ama bir gün bir şey olur. Ne bileyim, bir radyo programında içindeki çocuk der ki ben artık dışarı çıkmalıyım. Zamanı geldi.
1: Fırtına Mehmet bence öyle.
0: Ya Erdatlı baba mı dedi? Evet, Ispartalı Ayşe. Erdatlı baban dedi. Aslında içi kıpır kıpır Mehmet'in ama efendi durur. Efendi zaten. Hala efendi.

0: yalnızları. Yere bakan yürek yakan. Niye okumadın? Neyi okumadım? Okudum ya. Erdatlı babacığım hepsini ok. Ay beni böyle... Kim bu dedim? Hepsini okumuşum. Yalnızlar ıktımında. Bütün gece ağlar. Müslüm, özlemek güzeldir kavuşma ihtimali varsa. Bugün buradasın ve iyi ki varsın. Süper. Gözlerim yalnızlar ıktımında. Ya işte öyle. Benden soruyu soracağım.
1: Sağ geç.
2: Sen o zaman
1: kannst
2: bilmiyorsun.
1: Kannst du Deutsch sprechen?
2: Ja.
1: Kannst du Deutsch sprechen?
2: Ja, sprich.
1: Bu also, sprich değil işte.
2: Ja,
0: ne bu ya?
2: Ja, sprich.
1: Ha, sprich değil. Keşke Almanca bile varsa burada.
3: Sprechen. Konuş diyor, konuş. Ha. Sprich yani.
0: Ha, sprich. Konuşmak
3: hadi
0: mı?
3: Hadi ben kaçtım.
0: Tamam, kaçma.
3: Size Allah'ın emriyle sohbetler. Gittim. Yayını yoksa çok sabote edeceğim. Murat Erdatlı da öyle geldi bir, zaten oradan. Tamam.
0: Öyle bir potansiyel
3: hadi
0: bugün var.
3: Hadi biliyorsunuz.
0: Valla kaçmasaydın ya iyiydi.

0: Seni dinlemeden önce biz de normal ve sakindik abla.
1: Ne diyorsun Tamer ya? Ben miyim suçlu şimdi?
0: İçinizde varmış sizin.
1: Sadece ortaya çıktı.

0: Evet efendim, bugünün sorusunu soruyorum. Hazır mısınız? Size göre insan neyi çoğalttıkça huzurunu kaybeder?
1: Dalgalar kucağında yasak tuttu gözlerim yalnızlar.
0: Evet, soruyu tekrar soruyorum. İnsan ya da size göre insan neyi çoğalttıkça huzurunu kaybeder?

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.

Evet, şımarıklığı çoğalttıkça huzuru kaybeder. Tamer'den gelmiş. Listeye başladık. 1. Şımarıklık. 2. Tabii ki insanları. Ne kadar çok insan, o kadar az huzur mu diyorsun? Ne kadar az insan, o kadar bol huzur. Ayşe'den gelmiş. 2. Çok insan. 3. Fakirliğini çoğalttıkça huzuru kaçar. Fakirlik. Erdantlı babamdan gelmiş. Evet, sizce insan neyi çoğalttıkça huzurunu kaybeder? Hadi yazın bakalım, yazın yazın radyosu açık olanlar. Yazamayanlar bir nokta koyabilir mi, görebilir miyim? Kimleri radyosu açık merak ettim. Hala kimler tahammül ediyor programı? Ya tahammül edemiyoruz ama dinliyoruz. Öyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Ya hayır. Bence keyif alıyorsunuz. O yüzden radyonuz açık. Bunu duymak istiyorum zaten. Evet, insan neyi çoğalttıkça huzurunu kaybeder. Ve kimlerin radyosu açık? Yazamayanlar nokta koysunlar.

Evet sevgili Mustafa Çetin'in radyosu Açık Kulağı bende. Hemen kahvemden bir yudum alıyorum. Ve para. Para doyumsuzlaştırır demiş Spartalı Ayşe. Cevat'ın radyosu açık. Noktasını koymuş. Yalçın Emine'nin radyosu açık. Ay çok güzel. Ben de yapıyorum şu anda Yalçın Emine. Ve Yusuf Hocam selamun aleyküm bizim kız. Hoş geldin. Sefalar getirdiniz. Sana ve sizi kimler dinliyorsa hayırlı cumalar diliyorum. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. Selamlar, sevgiler. Hocam siz de iyi ki varsınız. Siz de çok seviliyorsunuz. Ve adaşım. Aramıza girip dilek dileyebilirsiniz. Sevgili Özlem merhaba. İnsan bakış açısını hep tepeden bakış yaparsa huzurunu kaybeder. Tepeden bakmak, her şeye yukarıdan bakmak, her şeyi ben biliyorum havasına yatmak. Değil mi Özlem? Doğru anladım. Kendini beğenmişlik diyelim biz buna. Yüksek uçan sert düşer demiş. Gerçekten. Hayırlı cumalar adaşım ablam. Teşekkür ederim. Ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Tamer ne diyorsun ya? Şimdi bu gerçek mi? Katlanmıyoruz, katlanamıyoruz sana, senin programına ama kulak tiryakiliği bizimki. Dinliyoruz işte. Hakikat mi? Gerçek mi? Yok artık. Aşkım bahar. Gonca'nın radyosu açık, hayırlı yayınlar dileklerini iletmiş. Sevgili Gonca öpüyorum seni. İyi dinlemeler. İnsan kafasındaki senaryoları çoğalttığında huzurunu kaybeder. Oho çok iyiydi. Yalnız toplantıya giremedi adam. Fırtına Mehmet toplantıya giremedi. İnsan beklentilerini çoğalttığında huzurunu kaybeder. Beklenti arttıkça hayal kırıklığı da artar. Huzur ise sadeleşince gelir. Biz buna az beklenti çok huzur diyelim. Kesinlikle liste başı. Beklenti. Çok beklenti. Evet sevgili Osman'ın radyosu açık. Noktasını koymuş. Aa, Demet'ten çay fotoğrafı geldi. Hepimize afiyet olsun ablam. Yine şahane bahçesinde içiyor. Hatırlı ömürlük çaylarımız, kahvemiz olsun. Hepimize afiyet şifa olsun inşallah. Çok güzel bir manzarası var. Bahçesinin manzarası zaten vallahi süper. Hadi alıyorum bir yudum.

0: Efendim işte elle tutulan şeyler olsaydı, huzur mesela, elle tutulan bir şey olsaydı, gözle görülen bir şey olsaydı zannediyorum en çok sahip olmak istediğimiz şey olurdu. Ama elle tutulan, gözle görülen bir şey olmadığı için farkına varmadan kendi kendimizi huzursuz bir hale getirebiliyoruz. Düşünmeyi, kuruntuyu çoğaltırsan zihin yorulur, huzur kaçar demiş sevgili Zuhal, çok haklı. Bu arada Özlemcim, o kalbi aldım, sol yanıma yasladım, haberin olsun. Sorduğun soruya benim cevabım ölçü. Ölçüyü kaçırdığımız zaman her şey huzurumuzu bozar. Sevgili Demet'ten gelmiş, çok güzeldi. Şimdi beklentiyi çoğalttıkça huzur azalır arkadaşlar. Fırtına Mehmet'in de yazdığı üzere. Çünkü insan ne kadar çok şey beklerse o kadar hayal kırıklığına uğrar. Çok doğru bir tespitti. Bir de kıyaslama diye bir şey var. Günümüzde bu çok fazla ama insanoğlu var olduğundan beri var olan bir şey aslında. Kıyaslamayı çoğalttıkça huzurumuzun kaçacağını da lütfen bir yere not alın. Çünkü başkasının hayatına bakarken kendi mutluluğumuzu birçok zaman unutuyoruz. Para. Parayı kim yazmıştı? Hatırlamıyorum. Yazanlar vardı. Parayı amaç haline getirmeyi çoğalttıkça ihtiyaç başka, doymazlık başka bir şeydir. Bunu unutmayın. Yani para aslında çok sevdiğim bir hocam vardı İstanbul'dayken. Hiç unutmuyorum. Para cebinizde olsun, kalbinizde olmasın derdi. Yani kalbinizdeyse sıkıntı, cebinizdeyse rahatlık derdi. Para bir araçtır. Evet, bugün para olmazsa birçok şeyi yaşama şansımız yok. Ne yazık ki parayı icat edenler öyle bugünü görselermiş, acaba icat ederler miymiş bilmiyorum ama para devreye girdiği zaman ne kadar ilişkimiz varsa, bakın ilişkilerinizi kontrol edin. Bilmiyorum sizde oldu mu? Akrabalık ilişkilerinden tutun, dostluk ilişkilerine kadar her şeye götürün. İçine para giriyorsa bir işin, para muhabbeti giriyorsa orada insanın bir huzuru kaçıyor, bir tadı kaçıyor. Ama olmazsa da olmaz diyoruz. İşte burayı çoğaltmamak gerekiyor. Bu duyguya iyi sahip olmak gerekiyor. Ve kontrol etme isteği çoğaldıkça. Şimdi vardır aranızda kontrol etme manyağı diyorum ben onlara. Çok özür diliyorum ya. İçinizde varsa, vallahi hiç üzerine alınan varsa hiç çekinmeden söylüyorum. Bu kontrol etme hastalığı diye bir hastalık var. Ve kontrol etme isteği çoğaldıkça huzur kaçar. Çünkü hayat her zaman planlandığı gibi gitmez. Programları kontrol etmek, insanları kontrol etmek, hayatı kontrol etmek, işte çok büyük bir organizasyon vardır, sürekli bir kontrol içine girmek, her şeyin dört dörtlük olması gerektiğiyle alakalı takıntılar insanın huzurunu kaçırır. Bırakın, su akar yolunu bulur, Mevla neylerse güzel eyler. Biraz akışına bırakın. Ve eşya aslında en çok konuşulması gereken durumlardan bir tanesi. Eşyayı çoğalttıkça değil, bazen yükü çoğalttıkça huzur kaçar. İnsan sahip olduklarının sahibi değil, bekçisi olmaya başlar. Bak, bu çok güzel bir cümledir ha. Sahibi değil, bekçisi olmaya başlar. Bu çok yani huzur kaçıran bir şey. Çünkü hiçbir şey bu dünyada var olan ve sahibi olduğumuz eşya dediğimiz hiçbir şey bizimle öte tarafa gelmeyecek arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Ama işte yaşarken bunun farkına varmak, biraz buna özel bir hayat şekli oluşturmak hayli zor. Özellikle günümüzde. Bir şey daha var, kuşku. Kuşkuyu çoğalttıkça ne artar? Vallahi güvensizlik artar ve huzur kaçar. Ben hep programlarda ne diyorum? Hayatın olmazsa olmazı güvendir. El emin sıfatıyla tanıdığımız bir peygamberin ümmetiyiz. Hazır bugün günlerden cuma. Peygamberlik gelmeden önce bile o sıfatı varmış. El emin sıfatı. Dolayısıyla bugün güven dediğimiz şeyin merkezde olması gerekiyor. Yani tamam, merkeze sevgi var da güven mutlaka onun yanında olmalı. Ama bugün konuştuğumuz konulara bir bakın. Babana bile güvenmeyeceksin. Akraba ile iş yapmayacaksın dediğimiz bir çağdayız. Ne yazık ki en büyük sınavımız burada devreye giriyor. Kuşkuyu çoğalttıkça huzurunuz ne yazık ki kaçar. Güvenin olduğu yerde huzur vardır ve sürekli şüphe yorgunluk yaratır. Bunu lütfen kimse unutmasın. Evet, listeye nelere ekleyebiliriz? Beklenti, kıyas, hırs, kırgınlıklar, korkular, kuşku, geçmişte yaşamak, sürekli geçmişte yaşamak. Bir şey daha var. Aslında hepimizin derdi, tasası gibi, ben hariç. Hepimizin derken belki siz de hariç. El el alem ne der? Kim bu el el alem? Yani kim bunlar? Kim? Karşı komşu mu? Üst komşu mu? Ya aşağı mahalledeki mi? Muhtar mı? El el alem ne der? Düşüncesi çoğaldıkça huzurunuz kaçacaktır. Bu düşünceyi de alt etmenin yollarını size bırakıyorum. Bence alt edin. Borçlar çoğaldıkça huzurunuz kaçar. Eşyaya fazlalaştıkça huzurunuz kaçar. Efendim, bir şeyleri ertelediğiniz zaman huzurunuz kaçar. Öfkeniz çoğaldığında huzurunuz kaçar. Sessiz kalınmış kırgınlıklarınız çoğaldıkça huzurunuz kaçar. Bak, liste yapmışım. Yazmışım hepsini tek tek. Kendini başkalarına anlatma çabanız çoğalırsa eğer huzurunuz kaçar. Bunları yapmayın. Gerçekten yapmamaya gayret gösterin. Mecburiyetler çoğaldıkça huzurunuz kaçar. Sorumlulukları tek başına yükleniyorsanız eğer huzurunuz kaçar. Düşünmeyi değil, fazla düşünmeyi çoğaltırsanız banko huzurunuz kaçar. Bunu birebir yaşıyorum. Hala yaşıyorum ve azaltmaya çalışıyorum. Bir türlü azalmıyor. Bununla ilgili çalışmalarım var. Fazla düşünmek insanı çileden... Düşünüyorum öyleyse varım. Bu çok güzel bir sözdür. Ama fazlası çok büyük zarar. Mükemmeliyetçilik. Dört dörtlük olmak huzurunuzu kaçırır. Hiçbir şey hayatta ve hiç kimse dört dörtlük olamaz. Mükemmel olamaz. Bunu bir kenarda tutun. İnsanlardan onay beklemeyi çoğaltmayın. Onay bekledikçe huzursuzluğunuz çoğalır. Huzurunuz kaçar. Bir şey daha yazmışım buraya. Dijital kalabalığı, ekranı ve gürültüyü çoğalttıkça huzurunuz kaçar. Daha var. İmkanları değil, doyumsuzluğu çoğalttıkça huzurunuz kaçar. Bahaneleri çoğalttıkça huzurunuz kaçar. Bahane, bahane. Bunları bir düşünün bence. İnsanlara ikinci, üçüncü, dördüncü kez aynı kırılma fırsatını vermek huzurunuzu kaçırır. Evet, yepyeni bir çalışma radyolarımızda bizlerle. Ben çok seviyorum Tam Taşçı'yı. Çalışmanın ismi Gidişat. Burada bir sesli mesajımız var. Bir dakika.
1: En güzel radyo sesli Özlem.
0: Ya Vincent, teşekkür ederim. Thank you. Danke schön. Başka nasıl deniyor? Mustafa Çatalkaya çok güzel bir manzarayla geldi yine. Ama ne var manzarada? Bulutları görüyorum da. Selamın aleyküm abla. İyi yayınlar diliyorum. Bugün evdeyim ve Cuma'ya gittiğim için ancak gelebildim. Evde olmak güzel ya. Evden bir fotoğraf. Sen manzaradan bellidir sanırım. Hep senden şey geliyor ya. Acaba dedim nerede? Evdeki Mustafa Çatalkaya'ya sevgiler, selamlar. Hayırlı cumalar ve aleyküm selam.

0: Evet, yepyeni bir çalışmayla Tan Taşçı Viyan FM'de bizlerle birlikte oldu. Geldik mi çarşamba günkü söze? Kuşkularınızı şüphelerinize teslim etmeyin gibi bir şey demiştim. Şimdi kuşku ve şüphe aslında aynı değil. Bunu daha önce böyle bir kuple konuşmuştuk. Kuşku daha ziyade akılla ilgili, zihinle ilgili, şüphe duygularla ilgili. Kesinlikle huzursuzluk yaratır. İki duygu da huzursuzluk yaratır. Efendim, günümüz dünyasında başarıyı daha fazlasına, başarıyı düşünürsek eğer, daha fazlasına sahip olmakla ölçen bir sistemin içindeyiz. Yani ne yazık ki sistem bizi bu noktaya getirmiş. Sistemin getirdiği bu noktayı yaşarken anlamıyoruz. Sonradan acısı çıkıyor. Çaktırmadan sistem bizi nereye getiriyor? Daha fazlasına sahip olmakla sizin başarınızı ölçüyor. Yani daha fazla araban varsa daha başarılısın, daha çok eşyan varsa daha başarılısın. Ne bileyim, yani ben şimdi olan yeri için düşünüyorum. Mesela daha çok kitap satıldıysa daha başarılısın. Bir sürü şeyi sayabiliriz. Ama sistemin getirdiği nokta bu. Ne yazık ki. Yani düşünsenize, eskiden kitaplar böyle 3-5 tane basılır, elden ele dolaşırmış. Öyle nerede binlerce kitap basılacak? Ve o çok büyük bir başarı olarak tarihe geçermiş. Dolayısıyla bugün sistemin içerisinde yaşayan insanlarız ve fark etmeden bunun bir parçasıyız. Şimdi efendim size soruyorum. Azla yetinmeyi öğren, çokla sınanmazsın ne demek? Ne demek? Siz ne anlıyorsunuz bundan? Rica ediyorum, yazabilenler yazsınlar, çok merak ediyorum. Azla yetinmeyi öğren, çokla sınanmazsın. Çokla imtihana tabi tutulmazsın. Siz bu cümleden, bu mottodan ne anlıyorsunuz? Azla yetinmeyi öğren, çokla sınanmazsın. Hadi bakalım bir yazın, yazabilenler, yazamayanlar ve daha önce nokta koymayanlar, radyosu açık olanlar, bir nokta koyun da varlığınızı hissettirin. Ve burada bir sesli mesajımız var.
1: Selamlar ablacığım.
0: Selamlar canım.
1: Şempos içinde seni dinliyorum. Çok güzel geldi anlattıkların. Terapi gibi geldi. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Bu arada geçenlerde Vincent'le telefonda konuşuyordum. Ben ona Hollanda'ca konuşuyorum. O bana Türkçe konuşmaya çalışıyor. Ne oluyor dedim. Ben dedi Türkçe öğrenmek istiyorum. Ben Özlem Hanım'la Türkçe konuşacağım. Bundan sonra benimle Türkçe konuşun diyor.
0: Ay, çok sevindim. Ne güzel bir haber.
1: Yani şöyle söylüyor, azla yetinmeyi öğren ki zamanı geldiği zaman, yokluk gördüğün zaman bunu bildiğin için zorlanmazsın.
0: Evet, bu bir cevap. Evet, cevaplardan bir tanesi bu. Azla yetinmeyi öğren, çokla sınanmazsın. Evet, gelecek olan mesajları bekliyorum. Bana...

kim ay? Hello abla. Ya siz Almanca'da hello diye mi okuyorsunuz? Yani telaffuz. Benim hep İngilizceye kayıyor zihnim. Kemal hoş geldin.

Anlayamadığım bir şey var. Konuşunca herkes konuşuyor, susunca herkes susuyor. Herkes birdenbire sustu. Ne oldu arkadaşlar? Ya da yayını terk ettiler. Öyle mi oldu? Ya çok basit bir şey sorduk herhalde. Azla yetinmeyi öğren, çokla sınanmazsın. Ne demek bu?

Şimdi efendim aslına bakarsanız şöyle de bir soru geldi aklıma. Şu anda geldi. Mesela azla yetinmeyi öğren, çokla sınanmazsın mottosu için neler yapılabilir? Ne yapalım ki bu motto hayata geçsin? Şimdi bana bu soru sorulsaydı şöyle cevap verirdim. Hadi size bir ipucu, spoiler vereyim. Hayat çoğu zaman biriktirme arzusuyla sadeleşme ihtiyacı arasında gidip gelen bir denge aslında. Hem sadeleşmek istiyoruz hem de böyle bir biriktirme arzumuz var. Sakla samanı gelir zamanı atasözü ne yazık ki benimsemediğim ve sevmediğim atasözlerinden bir tanesi diyeceğim ama atalarımızın hakkına girmek istemiyorum. Çünkü eskiden korkunç bir yokluk varmış. Her şey o kadar zor bulunuyormuş ki bazı şeylere ulaşmak gerçekten çok zormuş. O yüzden de eskilere bakın, biriktirirler onlar. O yokluğu gördükleri için bir gün ihtiyaç olabilir. Ne bileyim, bir gün ona ihtiyaç olabilir. Onu biriktirirler. Çünkü onlar yokluk zamanının insanları. Onlar her şeye kolay ulaşabilen insanlar değil. Ve ben de o dönemlerden geldim. Ve inanın bana, o bu biriktirme hastalığını azaltabilmek için o kadar çok uğraştım ki. Yani genetik olarak bana da geçmiş. Gördüğüm şey, düşünsenize ekmek kuyruğuna girip ekmeği böyle sayıyla aldığımız zamanları biliyorum. Ne bileyim, bir dönem mesela yağ yoktu bu ülkede. Yağ bulamıyorduk. Böyle yağı şeyle alıyorduk, karneyle falan alıyorduk. Böyle dönemlerden geçen bir ülkenin insanlarıyız. Dolayısıyla atalar bu sözü o zaman için söylemişler. Ama bugün her şeye o kadar kolay ulaşılıyor ki, dolayısıyla ama bu kadar kolay ulaşılan şeylerin yokluğu da düşünülmeli. Şimdi olmazsa paranız, onlara ulaşamayacaksınız ki. Ya da imkanınız olmazsa onlara ulaşamayacaksınız ki. İmkan meselesi bu. Yine yokluk var yani. Aslında yok değil. O yüzden de bu motto bence çok özel bir motto. Azla yetinmek. İhtiyacımız olanı hayatımızda tutmak. İhtiyacımız olduğu kadar insan. İhtiyacımız olduğu kadar kıyafet, ihtiyacımız olduğu kadar yemek, ihtiyacımız olduğu kadar eşya, ihtiyacımız olduğu kadar zaman. O kadar çok şey var ki bunu çoğaltabileceğimiz, bugün hayata geçirebileceğimiz. Ama azla yetinmeyi öğren, çokla sınanmazsın düsturu, yani böyle bir söylem, insanın kendi sınırlarını ve ihtiyaçlarını tanıması gerektiğini hatırlatıyor. Çok önemli. Yani bugün kendi sınırlarınızı ve ihtiyaçlarınızı tanımak zorundasınız. Birileri alıyor, moda şimdi birilerinin elinde var. Ay, hayatımı kolaylaştırsın. O olmazsa hayatın zor muydu? Bunu sor kendine. O eşya olmasaydı hayat devam etmeyecek miydi? Gerçek ihtiyaçlardan bahsediyorum. Bu demek değildir ki ya her şeyi de kısın arkadaş. Her şeyde de bu kadar ince. Hayır. O kadar da gerilmenin bir manası yok. Hayat dengeden ibaret. Denge. Biz biraz dengeyi kaçırıyoruz. İlişkilerimizde dengeyi kaçırıyoruz. Mesela demin dedim ya, kontrol ve mükemmeliyetçilik. Bazen bazı insanları görüyorum. Her şeyi ama her şeyi kontrol ettiklerinde rahat olduklarını düşünüyorlar. Ama psikolojik olarak hastalar. Yani bir yer yıkılırken, bir yeri tamir etmeye çalışırken ruhlarında bir yeri parçalıyorlar. Arkadaşlar, her şeyi kontrol edemezsiniz. Ve mükemmeliyetçilik diye bir şey yok. Ya geçenlerde bir yemek yaptım. Mesela birazcık biz tuzsuz yiyen bir aileyiz. Biraz tuzu kaçırmışım. Belki size göre normal tuzlu ama bize göre. Ya dedim, tuzunu kaçırmışım. Batuhan bana çok güzel bir şey söyledi. Olsun dedi, karnımız doyacak. Ayrıca çok lezzetli. Bugün de tuzlu yiyiverelim. Yani bakın, bu çok önemli, biliyor musunuz? Ama ne olacak, bugün de tuzlu yiyelim. İşte buralarda dengeyi kaçırmamak lazım. Ne yazık ki geldiğimiz noktada etrafıma baktığımda ve kendi hayatıma baktığımda bununla ilgili çok fazla sorunlu olduğumuzu biliyorum. Yayını terk etmek değil, silahlığından, yok öyle bir şey. Çok yoğunum. Ya Yalçın Emine, farkındayım, şaka yapıyorum. Lütfen hiç kendinizi yazmak zorunda hissetmeyin. Sadece ara ara böyle bir sizi görmek istiyorum ya. Sadece bu. Ve Ayşe demiş ki, mesela sevdiğin birini kaybettiğinde üzülme.
yerine bunu kabullenmek, üzülmek yerine bunu kabullenmek, zamanın etkisine izin vermek. Evet, evet, aynen. Az sorumluluğu yeterli görmeyen biri daha fazlasını üstlenince bunların yükü altında zorlanabilir demiş Zuhal. Ya çok mantıklı. Şimdi hepimizin sorumlulukları var. Ama biz ne yapıyoruz? Evdeki diğer bireyin sorumluluğunu da üstümüze alıyoruz. Arkadaş bırakın onun payı onda kalsın ya. Niye yükünüzü arttırıyorsunuz? Hayat çok kısa değil mi ya? Farkında değil misiniz? Neyi nereye götüreceksiniz? Yani aza kanaat etmek. Mesela benim yolculuklarımla ilgili geçmiş dönemde konuşmuştuk. Ben aslına bakarsanız Viyana FM'de başlamadan önce Mayıs ayında yollara çıkan, Haziran'ın ortaları gibi eve dönen, sonra Eylül'de tekrar yola çıkıp Kasım gibi eve dönen bir hayatım vardı. Ve şehir şehir geziyordum. Arabam var mıydı? Yoktu arkadaşlar. Çünkü araba alacak gücüm yoktu. Ama bu demek değildi ki benim yeni yerler görmem, yeni insanlar tanımama engel. Ya da çok paramın olması mı? Hayır. Böyle çok küçük yerlerde kaldım, pansiyonlarda kaldım. Temiz ama ucuz. Bazen başka sistemleri kullandım konaklamak için. Otobüse bindim, trene bindim. Uçağı kullanamazdım çünkü zaten param yoktu. Ama bir sürü yer gezdim ya, bir sürü. Mesela Van'a gittim, 15 gün kaldım Van'da. Ve çok güzel bir tatil yaptım. Diyeceksiniz ki nasıldı? Hiçbir zaman lüks bir yerde oturamadım. Çünkü ona yetecek kadar param yoktu. Ama çok güzel yerlerde, çok güzel insanlarla tanışarak karnımı da doyurdum, gezdim de. Sırt çantamda sadece 4 kıyafetim vardı. Hatta dönerken, giderken Arife dedi ki ya o kadar kalacağız, bu sırt çantasıyla gidilir mi? Ne yapacaksın dedi. Ama ne olacak dedim ya. Yani terli terli de giyerim ben. Ne olacak? Yani çok da önemli mi? Önemli mi ayrıca? Yani illa temiz temiz şeyler giyeyim de her gün giyineyim. İnanın bana 15 günde işte 4 üst 4 altla gittim ve geldim. Evet, kirliydi. Kirli olsun. Ne olacak? Neticede işim görüldü mü? Görüldü. Ya fazlasına gerek yok. Mükemmeliyetçiliğe, kontrolcülüğe, huzurunuzu kaçıracak şeylere gerek yok. Bir şey yapmak istiyorsanız onun bir yolu var. Ama işte bizim geldiğimiz sistem ne yazık ki böyle bir sistem. Bu arada Şenol niye sildin? Arkadaş Şenol niye sildin? Vay, silince mesajlar çok acayip oluyorum. Çok merak ediyorum. Not. Ayşe'den gelmiş. Ben iyiyim deyip 5 dakika sonra duvara bakmak. Evet, Yalçın Emine'den bir mesajımız var. Çoklukla sınanmak. Ben böyle bir cümleyi duyduğum zaman hep Sakıp Sabancı'nın röportajı geliyor aklıma. Ya ayakkabı fabrikam var ama oğluma bir çift ayakkabı giydiremedim. Allah'ım çok verip de ailenle ve hastalıkla sınama ya Rabbim. Amin. Ya ayakkabı fabrikası var ama oğluna bir çift ayakkabı giydiremiyor. Ne kadar acı bir durum. Ve insanın elindekinin kıymetini bilmesi gerektiğini, hırs yapıp da çok mal mülk istemenin insanın daha yorucu ve yıpratıcı zor durumlara sokabileceğini anlatmak istemiş bu söz demiş sevgili Demet. Azın kıymetini yok bilir sözünü çok seviyorum ve hep aklımda tutuyorum. Tutun aklınızda arkadaşlar. Tutun aklınızda. Hayırlı cumalar, hoş geldin cancağızım. Gülşadiyeciğim sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Ayten'den canımsın sticker geldi. Biz noktaları aldık ama yeni noktaları istiyoruz tabii. Kimlerin radyosu açıksa. Ayten'cim ben bekleyemedim. Nokta istedim biraz önce. Canımsın sticker'ının üzerine sen de benim canımsın.

Ayten, Allah kolaylık versin. Model dikiyorlarmış patronuyla. Geç kaldım. Ya Emine, Yalçın Emine, şimdi Ayten canımsın stikerini gönderince onu söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Bugün noktaları koleksiyon yapacaksın galiba, sürekli istiyorsun. Ya ya ne bileyim, öyle mi oldu? Allah. Güzel olur aslında, koleksiyon fikri iyiydi. Ama biriktirmemek lazım. Bayağıdır istemiyorum. Bugün Hilal Altın'dan Sevmesini Bileceksin yayınlar mısın rica etsem? Tabii ki.

Ispartalı Ayşe'den. Vallahi çay içiyor şu anda. Sallama çay. Ihlamur gibi gördüm sanki. Hadi kahvemden alıyorum Ayşe. Afiyet olsun. Evet, Zafer Peker'den uzun zamandır ses soluk çıkmıyor gibi gelmişti bana. Belki de vardır arada derede gözümden kaçan. Ama çok yeni bir çalışmaya imzasını atmış, şu anda dinlemedesiniz.

0: Evet efendim, şimdi çok olan abarttığımız şeyler beraberinde ne getiriyor? Allah aşkına, ağır sorumluluklar getiriyor, değil mi? Bitmek bilmeyen bakım ihtiyaçları ve onları kaybetme korkusunu getiriyor. Az ile huzur bulan az olanın içindeki zenginliği görmeyi başarır. Benden söylemesi. Ve azı küçümseyen aranızda yoktur biliyorum ama azı küçümseyen çoğun esiri olur. Bu gerçekten özgürlük kavramına vurulan ciddi bir darbedir bence. Şimdi sadelik bir seçimdir. Sadelik bakın. Ya hanımefendiler, şimdi alınmayın ama lütfen rica ediyorum. Bakımlı çirkin kadın yoktur, bakımlı kadın vardır gibi bir söz var. Tam karıştırıyor olabilirim. Ben hiç o alanlarda olmadığım için. Ama mesela makyajı abartmayın. Onun da çoğu çok zarar. Sadelik dediğimiz şey çok güzel bir şey ve bir seçim. Hayatı karmaşadan arındırmak, zihne yer açmak değil mi? Yani bilmiyorum da doğal şeyleri çok seviyorum. Doğal olan şeyleri çok seviyorum. Hani doğalın üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Küçük küçük düzeltmeler yapabilirsiniz. Ama işte aşırıya kaçtığı zaman orada bilmiyorum ya, insanın tadı kaçıyor sanki. Ve şey diyeceğim, hayatı sadeleştirmenin sanatı diye bir sanattan hiç bahsettim mi size bilmiyorum. Ama benim çok güzel bir yazım var bu konuyla ilgili. Bir gün bunu konuşalım, tamam mı? Hayatı sadeleştirmenin sanatı. Bu çok güzel bir sanattır. Ve bence artık günü geldi. Bunu başarmalıyız. Bir gün hatırlatın, gerçekten buna yer verelim. Şimdi bir sesli mesajımız var. Çok enteresan. Yalnız bir de emir var. Sesin çıkmasın, dinlet. Böyle. Aynen, Şenol böyle yazmış. Sonra demiş ki hiç müdahale etme. Zaten önceden dinleme şansım yok. Yalnız ben bu sesli mesajlardan, özellikle bazı isimlerden gelen sesli mesajlardan çok tırsıyorum arkadaşlar. Umuyorum sağlığa zararlı bir şey yoktur Şenol. Şimdi efendim Gülşah diyeceğim, bugün şunu konuşuyoruz. Azla yetinmeyi öğren, çokla sınanmazsın. Mesajlarına geleceğim şimdi. Orada bir iki mesajın daha var. Azla yetinmeyi öğren, çokla sınanmazsın. Bugün bunu konuşuyoruz. Evet, şimdi durduralım müziğimizi. Ben hiç konuşmayacakmışım. Öyle emretti sevgili Şenol. Ben onun emirlerini rica olduğunu biliyorum bu arada. Bakayım ne demiş.
1: Ne demiş şair? Aza kanaat edemeyen çoğu bulamazmış. Soruya cevap bu. Çok konuşurum da şimdi esine geldim asistanıma. Özlem Hanım çok böyle silip, çok konuştum da bir dakika iki dakika yayını şey yapmayayım diye sildim. O da kızıyor. Gerçi bana kızmıyor da yani. Bir şeyler söylemek ister misin?
2: Merhaba Özlem ablacığım. Çok öpüyorum seni. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Hoşça kalın.
0: Ay ne
1: Benimle
0: güzel.
1: konuşurken ses tonunu bu kadar incitmiyor da neyse. Hadi. Benim kulağım sende. O seni zaten akşamlar dinliyor. Bu arada bir tane kitabım fazladan var evde. Viyana FM'de şey yapacağım.
0: Ne yapacaksın?
1: Sen söyle. Açık arttırma değil ya. Türkçesi neydi kız? Auslösung. Çinel bak kızıyor, 50 saniye oldu. Auslösung. Çekiyor. Kura çekilişi yapacağım. Çıkana Viyana FM adına, benim adıma tabii, Esin'in adına kitabını hediye edeceğim.
0: Ay,
1: Ali'ye söyleyeyim de bari o bir çekiliş yapsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Kazanana kitabını hediye ediyorum.
0: Vallahi.
1: Hadi bu da benden sana,
0: çok teşekkür
1: bir
0: ederim.
1: kardeşinden
0: Ay
1: şey olsun, destek olsun.
0: çok mutlu oldum ya. Evet ya, çok mutlu oldum gerçekten. Teşekkür ederim Şenol. Beni mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin, sizi mutlu etsin. Esin'in sesini duymak da çok güzeldi. Gerçekten güzel bir jest oldu. Teşekkürler. Ya bazen teşekkür bile yetmiyor duygularımı anlatmaya. Gerçekten de. Bu arada hali hazırda Rota Home'da kitabı almak isteyenler için Viyana'ya sesleniyorum. kitabı almak isteyenler için Rota Home'da en son 4 tane olan yeri kitabı vardı. Almayanlar alıp okusunlar lütfen. Evet, sırt çantasıyla nerelere gidip geliyorsun diye sormuş önce Gülşadi'ye. Vallahi çok yere gittim ya. Şu anda aklıma gelenler Van'a gittim. Van'dan Doğu Beyazıt'a geçtim. Kars'a geçemedim sadece. Orası kaldı. Orası hep aklımda. Sonra sırt çantasıyla Karadeniz'i komple Batum'a kadar gezdim. Daha doğrusu Doğu Karadeniz'i gezdim. Batı'yı biliyorum zaten ama Batı'ya bir kere daha gitmeyi çok istiyorum. Mesela Sinop'a hiç gitmedim. Aklımda orası. Sonra Kastamonu, Valla Kanyonu dahil olmak üzere çok güzel kanyonlar gezdim. Aklıma gelenleri söylüyorum. Ege'yi komple Datça'ya mesela sırt çantasıyla gittim. Datça'da çok güzel günlerim oldu. Ayvalık'a arabayla gittim. İlk gidişim tabii yine sırt çantasıylaydı. Arabam yoktu İlk gittiğimde. Ege'yi komple, başka Akdeniz'de Antalya civarını biliyorum zaten. Ama Olimpos civarına yine sırt çantasıyla gittim. Bir de Olimpos

Dolayısıyla bir şey kafaya koyduğunuz zaman imkanlarınızı da ona göre ayarlıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Evet efendim, şimdi devam edelim. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz, büyüklerimiz öyle diyordu. Kesinlikle çok doğru. Evet, bugünkü mottomuz: azla yetinmeyi öğren, çokla sınanmazsın. Şimdi efendim bir an durun. Bugün her zamankinden fazla daha hızlı akıyor sanki zaman, değil mi? Hep öyle düşünüyoruz. Her gün aynı şeyi düşünüyoruz. Neden biliyor musunuz? Son günlerde bu kadar zamanı hızlandıran ne? Yani bundan 40 sene önce, 50 sene önce, 60 sene önce, 100 sene önce, milattan önce, milattan sonra gene gün 24 saatmiş. Ve insanlar dolu dolu bir sürü işleri bu 24 saatin içine sığdırırken bir de uyuyorlarmış, uyanıyorlarmış, dinleniyorlarmış. Bugün her zamankinden hızlı akmasının bence en önemli sebeplerinden bir tanesi elinizdeki telefonlar. Ben onlara takığım zaten. Bildirimler, gelen bildirimler. Ya ben sana kaç gün önce yazdım Instagram'dan, hala cevap bekliyorum. Ya ben bakalım Instagram'a ne kadar giriyorum da ne kadar kullanıyorum. Ama öyle değil işte. Hep elimizde ve hep kontrol ediyoruz. Daha çok yapmamız gereken bir sürü iş var, değil mi? Daha iyi olması gereken, daha iyi olması gereken işler. Daha başarılı olabilmek için daha çok çalışmak. Daha güzel eşyalar alabilmek için daha çok yıpranmak. Daha iyisini yapabilmek için çok yorulmak, fazla yorulmak. Fazla yüklenmek ruhunuza, bedeninize, hayatınıza, ilişkilerinize. Yanlışım varsa düzeltin. Hepimiz bir yerlere yetişmeye çalışırken aslında en önemli şeyi geride mi bırakıyoruz acaba? Nedir o önemli şey? Kendimiz. Bugün bunu konuşalım istedim aslında, azla yetinmek üzerine. Hani o çok yanlış anlaşılan, bazen yokluk zannedilen o kadim bilgelikten bahsettim. Bahsetmeye çalıştım. Oysa azla yetinmeyi bilmek, yoksunluk falan değil değerli dostlarım. Programın en başında da söylemiştim. Aksine bir güç, bir özgürlük göstergesi. Gerçekten. Bir düşünün, elinizdeki bir fincan çayın, ne bileyim bir fincan kahvenin, okuduğunuz bir kitabın, dinlediğiniz bir müziğin ya da pencereden süzülen o gün ışığının kıymetini. Neyse ki fincanın kıymetini. Bir bardak çayın. Ancak onlara sahip olma hırsından kurtulduğunuzda çünkü neden biliyor musunuz? İnsan çok olanın içinde kayboluyor. Arkadaşlar, bu bir gerçek. Çok olanın yükü ağırdır. O yük insanın kalbini yorar, zihnini meşgul eder.

0: ne düşünüyorum biliyor musunuz? Belki de değerli dostlar, gerçek zenginlik biriktirdiğiniz eşyalarda değil, biriktirdiğiniz anlarda, bir tebessümde, bir dostun sesinde ya da kendi sessizliğinizde saklı olabilir mi?
1: Her an yanımda olsan da hasretle yanarım.
0: Fadime'cim merhaba, hoş geldin.
1: Nasıl sevsem acaba, daha başka, daha da başka, daha çok.
0: Sevgili Gülşen yazmış, selamlar, sesindeyim Özlem Hanım, kitabın burasındayım, emeğine sağlık, şahane bir kitap. Ya çok, bak beni o kadar mutlu ediyorsunuz ki. Gerçek nedir? Gözle görülen, elle tutulan, ispat edilmiş olan mı? Ya keyifle okuduğuna inanıyorum. Çünkü gerçekten çok keyifli bir kitap. Ama bir müjdem var. İşte bu kitabın tanıtımını iyi yapabilirsek, bu kitap biraz isim yaparsa, sıradaki kitap çok daha güzel. Bitti, bekliyor. O yüzden de çok insana yayılmasını istiyorum. Lütfen hikayelerinizle paylaşın, arkadaşlarınızla paylaşın. Programın en başına demiştim ya, bana hediye vermek istiyorsanız, bana verebilirsiniz.

alabileceğiniz en güzel hediye, mesela yurt dışında yaşayan dostlarım için söylüyorum, Türkiye'den bir tanıdığınıza kitabı hediye etmeniz, almanız, aldırmanız, okutmanız, bunlar önemli, çok önemli. Çok teşekkür ederim Gülşen, beni çok mutlu ettin, Allah da seni mutlu etsin, iyi okumalar. Şimdi efendim bugün hayatınızdaki fazlalıklara bir bakmanızı istiyorum. Programdan sonra biraz kafa yorun. Size yük olan, sizi yoran, sizi sürekli daha fazlası için koşturan o zincirleri biraz gevşetmeye ne dersiniz? İyi olmaz mı? Sizce nasıl fikir? Belki de diyorum ki aradığınız huzur tam da elinizin altında ya da elinizde olanın içinde. Belki sadece görmenizi bekliyor. Programın bir yerinde demiştim ya, uzaklardaki gül bahçesini hayal edenler, pencerelerinin dibindeki gül bahçelerinin farkında değiller. Evet, siz ne dersiniz sevgili yol arkadaşlarım? Ne dersiniz? Modern dünyanın daha fazla çığlığına, sisteme karşı sizin için yeterli olanın tanımı ne?

0: Evet, bir sesli mesajımız var. Ayşe'cim söz sende.
1: Ablacığım asla makyajsız dışarı çıkamam. Arada bir çıkmış olduğumda beni herkes hasta zannediyor, yorgun zannediyor.
0: Alıştırdın
1: Gece hiç
0: çünkü.
1: mi uyumadım falan. Ya öyle gözüküyorum. Neden? Çünkü ben hep bakımlı ve makyajlı gördükleri için
0: Evet.
1: alışmışım. Ya illaki makyajım olacak ve güzel kokacağım. Kesinlikle parfümsüz çıkmam. Çantamda en az 3 tane parfüm vardır.
0: Ya. Ben zaten yanlış anlaşılmak istemiyorum. Makyaja karşı bir kadın değilim. Ben aklıma gelmiyor. Alışkanlığım yok. Yani çok istiyorum aslında ara ara yapmayı ama başarılı değilim bu konuda. Makyaja karşı değilim. Ben aşırısına karşıyım. Hani azla yetiniyoruz ya. Ayrıca bakımlı olmaya hiç karşı değilim. Aslında çok da güzel bir şey. Güzel kokuya zaten kim karşı gelebilir?
2: Kalsan bütün gün yanımda.
0: Yayın için ve senin nefesin ve emeğin için teşekkürler ablacığım. Sana ve bizlere güzel, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Allah'a emanet. Hafta sonuna giriyoruz. Bana şimdi dank etti yalnız. Ve sevgili Şerife yollara düşmüş. Valla. Yola çıkmış. Ama kahvemizi içtik bugün. Ablam sesine sağlık. Aldım o kalpleri sol yanıma yasladım. Teşekkür ederim. Ve Raşit'ten bu videolardan gelmiş valla. Raşit gene sağlığa zararlı tütün maddesi elinde. Bakıyorum beni dinliyor. Bak. Bak. Bir dakika. Elinde olay yeri kitabı var. Okuyormuş gibi yapıyor arkadaşlar. Bu bile beni mutlu ediyor. Bu bile beni mutlu ediyor. Okuyormuş gibi yapıyor. Dur bir dakika. Yaşının sesini kısabildim. Bu arada videonun sonunda çok tatlı gülmüşsün ya. Raşit teşekkür ederim.
2: Daha başka.
0: Evet efendim, program sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programı hazırladık, sunduk. Ve bugünkü mottomuz azla yetinin, çokla sınanmayın arkadaşlar. Yani özeti bu. Ve biliyorum ki programdan sonra bunun için biraz kafa yoracaksınız. Evinize şöyle bir göz atın, kendinize şöyle bir göz atın. Neyi fazla yapıyorsunuz, ne de aşırıya kaçıyorsunuz. Aşırıya kaçmak diye bir şey var çünkü. Bir gözden geçirin. Pazartesi günü haftanın ilk gününde yine yeniden sizlerle birlikte olabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Hepinizi çok seviyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Yine aynı saatte pazartesi görüşelim. Tamam mı? Anlaştık mı?
2: Aşık olurum sana.
0: Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Ve Pindrinks'e teşekkür ediyorum. %100 yerli içeceğimiz. Ve programımızın sponsoru Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Sofralarınızda ve buzdolaplarınızda Pindrinks'e de yer açmayı unutmayın. Hafta sonu belki 22. Viyana'ya gidersiniz. Beni mutlu etmek için. Belki benden selam götürürsünüz Nova Süpermarket'e. Ne dersiniz? Fena fikir değil, değil mi? Ama çok alışveriş yapmayın ha. Nova duymasın da. Yani aşırıya kaçmayın. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
2: Sensizlikteyim, elimde değil, elimde değil. Senin
0: ha, bu arada bir şarkımız vardı, bak hazırladım da. Nasıl atladım ben bunu? Bir dakika, neredesin? Gel gel gel gel gel gel gel gel. Bir kuple dinleteyim ya. Yalçın Emine çok özür dilerim ya, Allah. Sevmesini bileceksin, istemiştin. Hakkını helal et. Oysa ki gitmiştim ben. Vallahi geri geldim. Sana da iyi hafta sonları demişsin ya. Canım benim ya. Tamam, sen istedin. Bir kuple dinleteceğim. Ama sözüm olsun, pazartesi günü tamamını dinleteceğim. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.

0: Buluşuruz yine.
1: Özlem ayrılık. İki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
2: Yandı sigara.
3: Viyanerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
4: Viyana Üniversitesi'ne uzay görevi. Avrupa Uzay Ajansı Arrakeş uzay misyonunu onayladı. Projede görev alacak olan University of Vienna, 2030'dan itibaren galaksilerin gizli yapılarını inceleyecek teleskopun yazılımını geliştirecek. Çocuklara ücretsiz kurslar verilecek. Dor 1'de faaliyet gösteren Hobby Lobby, çocuk ve gençlere ücretsiz kurslar sunuyor. Resim, el sanatları ve çeşitli etkinlikleri kapsayan programın yeni dönemi Ekim ayında başlayacak. Bakım ve çocuk hizmetlerine ek mali destek verilecek. Avusturya hükümeti, bakım hizmetleri için yıllık 100 milyon euro ek kaynak ayıracağını açıkladı. Ayrıca çocuk ve genç yoksulluğuyla mücadele ile dijital destek programları için de ek bütçe sağlanacak. Avusturya'da trafik cezaları sertleşiyor. Avusturya hükümeti artan trafik kazaları ve can kayıpları nedeniyle trafik cezalarını yükseltmeyi planlıyor. Özellikle hız ihlallerine yönelik para cezalarının artırılması gündemde bulunurken, ülke genelinde daha standart ve caydırıcı bir ceza sistemi oluşturulması hedefleniyor. Hafta sonu trafik yoğunluğu bekleniyor. Hafta sonu düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Viyana'da trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Yetkililer özellikle şehir merkezinde toplu taşımanın tercih edilmesini tavsiye ediyor. Bağımlılık tedavilerinde kesintiye tepki. Viyana'daki bağımlılıkla mücadele kuruluşları, terapi hizmetlerindeki kesintileri protesto etti. Uzmanlar, finansman eksikliğinin tedavi imkanlarını azaltabileceği uyarısında bulundu. Viyana'da dev uyuşturucu operasyonu. Viyana'nın Liesing bölgesinde düzenlenen operasyon kapsamında yaklaşık 1 ton esrar ve 1,4 milyon euro nakit ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Tek yaşayan ebeveynlere mali destek. Avusturya parlamentosu, tek yaşayan ebeveynler için yıllık 35 milyon euroluk mali destek fonunu onayladı. Düzenleme kapsamında çocuk başına aylık yaklaşık 240 euro yardım verilmesi planlanıyor. Silahlı saldırgan yakalandı. Wiener Neustadt şehir merkezinde silahlı tehdit ihbarı üzerine geniş çaplı polis operasyonu düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken durum kısa sürede kontrol altına alındı. Yanlış teşhis mahkemelik oldu. Klagenfurt'ta yanlış kanser teşhisi nedeniyle ameliyat edilen bir kadın çene kemiğinin bir kısmını kaybetti. Kanser olmadığı sonradan ortaya çıkan kadın hastaneye tazminat davası açtı. Sosyal yardım hesaplaması değiştirildi. Avusturya'da işsizlik sonrası verilen sosyal yardım ödeneğinde partner ya da eşlerin geliri artık dikkate alınmayacak. Böylece mali destek eş veya partner gelirinden bağımsız olarak değerlendirilmeye devam edecek. Vasiyet kanunu yeniden düzenlenecek. Avusturya hükümeti ölüm vasiyeti belgelerinin geçerlilik süresini yeniden bir yılla sınırlandırmayı planlıyor. Yeni düzenleme kapsamında belgelerin düzenli olarak yenilenmesi gerekecek. Viyana'da hava bulutlu olacak. Viyana'da bugün bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gece 13, gündüzse 19 dereceye kadar çıkacak. 2026 Dünya Kupası başladı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası başladı. Açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0, Güney Kore ise Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Turnuva 19 Temmuz'daki finalle sona erecek. Galatasaraylılar Viyana'da şampiyonluğu kutlayacak. Galatasaray taraftarları takımın 26. şampiyonluğunu kutlamak için 13 Haziran'da Viyana'da düzenlenecek özel etkinlikte bir araya gelecek. Programda konserler ve çeşitli sürprizler yer alacak.
3: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber.
5: Viyana FM. Gurbette.

0: Akif Özcan.
1: Herkese iyi akşamlar, hayırlı cumalar ve şimdiden iyi hafta sonları efendim. Çok güzel bir çalışmayla başladık. Şöyle hareketli güzel catwalk. Melisa hatırımda kaldı isimli güzel şarkısıyla radyonuzda oldu.
2: Dikkat et her zaman.
1: Nebi Demir'le devam edeceğiz. Bu güzel şarkıyı da tabii ki dinleteceğim sizlere. Ama öncesinde Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle olduğumuzu hatırlatalım. Değerli sponsorlarımızın katkılarıyla 2 saat boyunca harika şarkıları sizlerle paylaşacağız. Gönderdiğiniz güzel mesajları okuyacağız. Keyifli güzel bir akşam olacak inşallah. Artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarınızı her akşam olduğu gibi bekliyor olacağım. Instagram'da ve Facebook'ta, X'te, her yerde Viyana FM ve Akif Özcan yazarak hem beni hem de radyomuzu da takip edebileceğinizi hatırlatmış olayım efendim. ViyanaFM.com'dan ve mobil uygulamamızdan bizleri dinleyebilirsiniz. Haydi o zaman yine güzel bir şarkı dinleyelim, az sonra yeniden buradayız. En büyük aşkım Nebi Demir.

0: Söyle bana kaç gecede kaç sigara söndürürüm.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Riyan FM'de Akif Özcan başladı, devam ediyor. Haftanın kapanış programında güzel bir cuma akşamında sizlerleyiz. Hepinize bir kez daha sevgiler. Çalışanlara kolaylık, esnaflara bol kazançlar. Yoldakilere iyi yolculuklar diliyorum, evlerinde olanlar. Sizlere de iyi istirahatler. Viyana FM'de kaliteli müziği radyosunda Akif Özcan'lasınız efendim. Simge ile devam edecek program Misafir isimli güzel şarkısını sizlerle paylaşmış olacağız. Efendim, kayıp Merve bulunduğu haberi var. Şükürler olsun. Viyana'nın 16. bölgesinde dünden beri kayıp olarak aranan genç kız Merve bugün sağ salim bulundu. Özel bir birey olan Merve'nin Türk bir vatandaş tarafından Viyana'nın 16. bölgesinde

0: Fatih Özcan.
1: Simge ve misafir kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Efendim, Avusturya hükümeti trafik kazalarını azaltmak amacıyla hız ihlallerine yönelik cezaları artırmaya hazırlanıyor. Yeni tasarıya göre hız sınırını 30 kilometreden fazla aşan sürücülere uygulanan en düşük ceza 150 Euro'dan 200 Euro'ya yükseltilecekmiş efendim. Yine yerleşim yerlerinde 40 kilometre, yerleşim dışındaki yollarda ise 50 kilometrenin üzerinde hız yapan sürücüler için ceza alt sınırı 300 Euro'dan 400 Euro'ya, üst sınırı ise 5000 Euro'dan 6000 Euro'ya çıkartılacakmış. Ayrıca anonim trafik cezaları ülke genelinde aynı seviyeye getirilecek. Hükümet yeni düzenlemenin aşırı hızı caydırmayı ve trafik güvenliğini artırmayı hedeflediğini açıkladı. Aman dikkat! Biz...

Efendim hepinize bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla. Efendim düşük gelirlilere yeni muafiyet geliyormuş. Avusturya'da 2026 yılında gelir sınırlarının yükseltilmesiyle birlikte düşük gelirli vatandaşlar için önemli kolaylıklar sağlanıyor. ORF katkı payı, e-kart ücreti ve reçete ücretlerinden muafiyet imkanı sunulurken enerji ve telefon desteklerinden yararlanmak isteyen hak sahiplerine de başvuru yapmaları tavsiye ediliyormuş efendim. Biz de buradan size duyuralım. Bir başka haber, Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçiliği ve Marif Vakfı tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde Türk mutfağının kültürel mirası ve geleneksel lezzetleri tanıtılmış efendim. Programa çok sayıda diplomat ve davetli de katılmış. Maşallah diyelim, mutfağımızı tabii ki tanıtmaya devam edelim efendim her yerde. Avrupa'nın en popüler ikinci golü olmuş efendim. Neymiş bu, bir bakalım. Yeni bir araştırmaya göre Vorarlberg eyaletinde bulunan Bodense Avrupa'nın en popüler ikinci gölü seçilmiş. Biz golü diye okuduk herhalde mi? Gölü, tamam. Sosyal medya paylaşımlarında ise yaklaşık 2,7 milyon içerikli Avrupa'nın en çok konuşulan gölü olmuş efendim. Vorarlberg eyaletinde bulunan Bodense. Peki bir başka habere geçelim efendim. Avusturya'da işsizlik sonrası verilen işsizlik sonrası sosyal yardım ödeneğinde partner ya da eşlerin geliri artık dikkate alınmayacak. Böylece mali destek eş veya partner gelirinden bağımsız olarak değerlendirilmeye devam edecekmiş efendim. Bir haber daha. Wiener Linen yaz aylarında metro ve tramvay hatlarında kapsamlı bakım onarım çalışmaları yapacakmış. Temmuz ve Eylül ayları arasında bazı hatlarda güzergah değişikliği ve geçici kısıtlamalar da uygulanacakmış efendim. Son haberimiz, Viyana'nın 22. bölgesinde bulunan bir gölet, yüzme göleti bakteri şüphesi nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı. Yetkililer su örneklerinin incelenmeye devam ettiğini açıklamışlar. Daha fazla haber Instagram'da Viyana FM sayfamızda ve web sitemiz viyanafm.com'da. Viyana FM. Selamlar Akif Bey, hayırlı akşamlar. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Ordu'dan Filiz ben. İbrahim Erkal'dan bir şarkı gönderirseniz sevinirim. Size, bana ve tüm Viyana FM dinleyicilerine gelsin. İyi yayınlar diliyorum demişler. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İbrahim Erkal'ı rahmetle analım. Az sonra ondan da güzel bir eser çalacağız. Önce Sıla Şahin, Samet kardeşler. Ay Ay'la devam ediyoruz Viyana FM'de Akif Özcan'a.

Rookie First Jam. İbrahim Erkal rahmetle analım. Çok değerli, kıymetli bir sanatçımız efendim. Hep

Melek Gizli Şeytanlar taze tazeleri İbrahim Erkal yorumu geldi efendim. Öncesinde de Ay Ay Sıla kardeşler ve Samet, Sıla Şahin ve Samet kardeşlerden gelmiş oldu. Yine güzel bir şarkıyla devam ettireceğiz programı. Emrah Bey iyi akşamlar Salzburg'dan sevgiler demiş. Eşim Emel'le sizleri dinliyoruz diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şarkı da bize çalarsanız seviniriz. Benim hikayem mümkünse Berkay'dan demiş. Aldım listeye. Önce Saklandım izlerinde Gülşen'le devam etsin program. Ardından Berkay, sonrası Ebru Yaşar. Ardından daha neler var neler. Artı 43 660 130 1979'dan sizi de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Hepinize güzel bir akşam ve şimdiden keyifli bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Eskiler yeniler ama daima en iyiler. Tabii ki Viyana FM'de sizlerle ben Akif Özcan size eşlik etmeye devam ediyorum. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla birlikteyiz.

geldin. Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Ebru Yaşar ve Cumartesi kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor birbirinden güzel çalışmalarla. Harika bir akşam yaşıyoruz hep birlikte. Sevgili Melda merhabalar efendim. Ben de buradayım demiş. Çok teşekkür ediyorum Melda, hoş geldin. Güzel şarkılar senin için de gelsin. Bu akşam ben harikayım. Umarım sizler de iyisinizdir. Hepinize sevgiler, iyi eğlenceler.

Herkese iyi akşamlar. Harika şarkılarla Viyana FM'de programımız devam ediyor. Catwork düzenlemesi Esra Göndeş yorumu. Bu güzel şarkının hemen ardından Demet Akalın'la devam edecek program. Olacak Olacak isimli güzel şarkısı. Kulaklarınızda olsun efendim. Keyifli güzel bir program. Sevgili Burak kardeşim abi iyi yayınlar demiş. Seni dinlerken çok eğleniyorum diyor. Çok teşekkür ederim canım benim. Ben de sizlere yayın yaparken çok eğleniyorum. İyi ki varsınız. Burak'cığım Aydın Kurtoğlu'dan tek şarkısını istemiş. Onu da aldım isteği. Önce Demet Akalın, sonra Aydın Kurtoğlu, sonra daha neler var neler. Windrings ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Kadere inanırım olacak olacak dedik efendim. Güzel bir Demet Akalın şarkısı radyonuzda oldu. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan mikrofonda ilk saati noktalıyoruz ve ikinci saate merhaba diyoruz artık Aydın Kurtoğlu'nun güzel bir şarkısıyla. Gönlümden bir şarkı geçiyor. Saadet Bakırcı'dan Deli Kalbim çalarsanız sevinirim diyor sevgili Melda. Alıyorum listeye Aydın Kurtoğlu sonrasında. O güzel şarkıya da hep birlikte kulak vereceğiz. Pindirings ve Mega Gastro Akif Özcan'ı sunuyor. Hepinize iyi akşamlar.

Oturdum düşünüyorum seni. Ay, kaçırdım bugün keçileri. Benim bir delilik yapasım var ya, şöyle sokağa çıkıp...

Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Harika şarkılar eşliğinde yayındayız efendim. Sevgili Melda'nın da isteğini çaldık ve hem benim gönlümden geçenler hem sizlerin istediği güzel şarkılarla yayınımız sürüyor. Artı 43 660 130 1979'dan siz de bize katılabilirsiniz. Güzel istek ve mesajlarınızla. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraber Süleyman Bey, iyi akşamlar. 20. Viyana'dan sevgiler Akif Bey, iyi ki varsınız demişler. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler de varsınız. Ben de bir şarkı rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Murat Dalkılıç'tan Bu Nasıl Aşk. İyi yayınlar diliyorum demiş. Aldım listeye. Az sonra Arif Akpınar, sonra Murat Dalkılıç'la devam edeceğiz.

0: Özcan.
1: Allah Allah. Efsane bir şarkı. O zaman sevgili Mehmet'im için gelsin. Ve ondan da kıymetli eşi Gülistan'a gelsin. Uysal ailesine armağanımız olsun. Sevgili Naz'a, Şura'ya da selamlarımı gönderiyorum. Güzel bir akşam diliyorum. Şimdi evde tatil modunda sevgili Mehmet'im. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Güzel bir akşam diliyorum. Keyfiniz, neşeniz daim olsun. Sevginiz, muhabbetiniz daim olsun. Ne sevdalar yaşadım diyor. Sarışın da esmerdi. Ne sevdalar yaşadım. Birbirinden özeldi. Hepsinde ayrı bir taat, hepsinde ayrı şefkat. Ama diyor öyle birisi var ki. İmdat, Allah'ım imdat. Allah Allah. Yansı. Vay vay.
0: Akif Özcan.
1: Mehmetciğim aman. Aman emniyeti kapılara getirtme yani. Tamam, Beylikdüzü sakin.
0: Yanar.

sevdalar yaşadım. Güldüler, çiçektiler. Ne sevdalar yaşadım. Gözümden yaş döktüler. Ne sevdalar yaşadım, benim için öldüler.

0: Biyonerva.
1: Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Fena Şarkılar Viyana FM'de Cuma akşamımızı renklendirmeye, alevlendirmeye devam ediyor. O zaman aç sesi, ver coşkuyu. Hafta içi her akşam buradayız. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında buluşuyoruz. Şimdi İmparator'dan dinledik, Ne Sevdalar Yaşadım. Çok güzel bir şarkı. Geride bıraktık. Bir de Müslüm Baba yakışır be. Yakışmaz mı? Allah Allah. Şarkıya bak, şarkıya. Gel de dinleme. Çok severim. Yani Müslüm Baba'nın zaten çok çok çok güzel şarkıları var. Ama bu şarkı benim için Müslüm Baba'nın böyle ilk top 5'ine girer benim açımdan. Çok seviyorum yani müzikal olarak sözleri. Müslüm Baba'nın yorumu zaten tartışılmaz. 1997 yılına dönüyoruz. Nerelerdesin albümünden Yar Yar. Umutlarım tutuştu ayrılığın gözünde. Yollarımı şaşırdım hasretin izinde. Umutlarım tutuştu ayrılığın gözünde. Yollarımı şaşırdım hasretin izinde. Geceler sabahı bilmiyor sensiz, gözümün yaşları dinmiyor sensiz, yüreğim yanıyor, yanıyor sensiz, olmuyor, olmuyor sensiz.
0: Yanıyor.

Rahmetle, sevgiyle anıyoruz Müslüm Baba'yı. Onun efsane şarkılarından bir tanesiydi. Yar Yar radyolarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Yine bir efsane şarkı gelsin mi gelsin. Pindrings ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Haftanın kapanış programında Cuma akşamında sizinleyiz ve sizi hafta sonuna doğru hazırlıyoruz. Pazar günü de sabah. Sabahın ilk ışıklarında ne var? Maçımız var maçımız. Türkiye milli futbol takımı. Bizim çocuklar Avustralya ile karşı karşıya gelecekler. Dünya Kupası'ndaki ilk resmi maçımız. Hazırlık maçlarında güzel bir başarı grafiği yakaladık. İnşallah ilk resmi maçımızda da Avustralya karşısında güzel bir mücadele gösterecekler takımımıza. Yürekten inanıyoruz. Dualarımız, iyi dileklerimiz bizim çocuklarla. Onları çok seviyoruz. Tabii belediyelerin de böyle çalışmaları var. Meydanlarda, alanlarda ekranlar kurulacak ve insanlar caddelerde, sokaklarda milli takım coşkusunu hep birlikte yaşayacaklar. İnşallah galibiyetle taçlandırırız diyelim. Bir kez daha başarılar pazar günkü mücadelemizde milli takımımıza. Evet, Müslüm Baba geride kaldı Yar Yar şarkısıyla. Şimdi hepimizin çok yine sevdiği şarkılardan bir tanesi Sibel Can'ın o güzel cilveli yorumuyla geliyor. Sevmek diyoruz efendim. En güzel duygu sevmek. Efsane bir şarkı, tüm sevenlere gelsin. Sevilip sevebilmek, aşka gönlünü vermek, sevmek.

Allah Allah. Efsane şarkılarla devam. 12 Haziran Cuma akşamında Akif Özcan mikrofonda, yavaş yavaş sonlara doğru yanaşıyoruz. Gökhan Namlı Mamudo Kurban dedi. Şimdi Semih Cenk, Kutup Tayaz gibiyle radyonuzda.

Yok yok ki, Yıldız Tilbe en yenisiyle kulaklarınızdaydı. Eskiler yeniler ama daima en iyiler tabii ki Viyana FM'de sizinle. Efendim pazar sabahı Türkiye saatiyle 7'de, Avusturya saatiyle 6'da. Millilerimizin ilk mücadelesi Avustralya ile olacak. Millilerimize sonsuz başarılar diliyorum. Sözü müziği bana ait olan yapay zeka ile hayata geçirdiğim ve Spotify başta olmak üzere YouTube'da ve tüm dijital platformlarda yerini alan iki tane milli takım marşımız var. Onlardan birincisini gönderiyorum. Milli takımımıza bir kez daha başarı dileklerimi gönderiyorum. Gelsin.

Merhametsiz ve cevher kulaklarınızda olduğu efendim bugün yaklaşık bir 5 dakika sonra yani bizim program bitince Kanada Bosna Hersek mücadelesi var. Efendim sabaha karşı 4'te ABD Paraguay mücadelesi var. Yarın Türkiye saatiyle 22'de Katar İsviçre. Pazar günü 01'de, pazar gecesi 01'de, cumartesiyi pazara bağlayan gece Brezilya-Fas mücadelesi olacak. Yine aynı gecenin sabahına doğru yani pazar 04'te Haiti-İskoçya maçı var ve 07'de Türkiye saatiyle tabii ki o beklenen maç, hepimizi heyecanlandıran maç. Türkiye'miz Avustralya ile karşılaşacak. Bir kez daha sonsuz başarı dileklerimi iletiyorum efendim. Değerli sponsorlarımıza, Pindrinks ailesine ve 23. Viyana Mega Gastro'ya katkıları için çok teşekkürler. İyi bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim. Öncesinde bu geceniz de güzel olsun. İnşallah pazartesi akşam yeniden Avusturya saatleri 19, Türkiye saatleri 20'yi gösterdiğinde birlikte olmayı ümit ediyorum. Her birinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. O zaman ne yapalım? Arar buluruz izini, bilirsin zırdeliyiz biz. Tarkan'la veda ediyoruz. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.

0: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana Üniversitesi'ne uzay görevi. Avrupa Uzay Ajansı Arrakeş uzay misyonunu onayladı. Projede görev alacak olan University of Vienna, 2030'dan itibaren galaksilerin gizli yapılarını inceleyecek teleskopun yazılımını geliştirecek. Çocuklara ücretsiz kurslar verilecek. Dor 1'de faaliyet gösteren Hobby Lobby, çocuk ve gençlere ücretsiz kurslar sunuyor. Resim, el sanatları ve çeşitli etkinlikleri kapsayan programın yeni dönemi Ekim ayında başlayacak. Bakım ve çocuk hizmetlerine ek mali destek verilecek. Avusturya hükümeti bakım hizmetleri için yıllık 100 milyon euro ek kaynak ayıracağını açıkladı. Ayrıca çocuk ve genç yoksulluğuyla mücadele ile dijital destek programları için de ek bütçe sağlanacak. Avusturya'da trafik cezaları sertleşiyor. Avusturya hükümeti artan trafik kazaları ve can kayıpları nedeniyle trafik cezalarını yükseltmeyi planlıyor. Özellikle hız ihlallerine yönelik para cezalarının artırılması gündemde bulunurken, ülke genelinde daha standart ve caydırıcı bir ceza sistemi oluşturulması hedefleniyor. Hafta sonu trafik yoğunluğu bekleniyor. Hafta sonu düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Viyana'da trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Yetkililer özellikle şehir merkezinde toplu taşımanın tercih edilmesini tavsiye ediyor. Bağımlılık tedavilerinde kesintiye tepki. Viyana'daki bağımlılıkla mücadele kuruluşları, terapi hizmetlerindeki kesintileri protesto etti. Uzmanlar, finansman eksikliğinin tedavi imkanlarını azaltabileceği uyarısında bulundu. Viyana'da dev uyuşturucu operasyonu. Viyana'nın Liesing bölgesinde düzenlenen operasyon kapsamında yaklaşık 1 ton esrar ve 1,4 milyon euro nakit ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Tek yaşayan ebeveynlere mali destek. Avusturya Parlamentosu, tek yaşayan ebeveynler için yıllık 35 milyon euroluk mali destek fonunu onayladı. Düzenleme kapsamında çocuk başına aylık yaklaşık 240 euro yardım verilmesi planlanıyor. Silahlı saldırgan yakalandı. Wiener Neustadt şehir merkezinde silahlı tehdit ihbarı üzerine geniş çaplı polis operasyonu düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken durum kısa sürede kontrol altına alındı. Yanlış teşhis mahkemelik oldu. Klagenfurt'ta yanlış kanser teşhisi nedeniyle ameliyat edilen bir kadın çene kemiğinin bir kısmını kaybetti. Kanser olmadığı sonradan ortaya çıkan kadın hastaneye tazminat davası açtı. Sosyal yardım hesaplaması değiştirildi. Avusturya'da işsizlik sonrası verilen sosyal yardım ödeneğinde partner ya da eşlerin geliri artık dikkate alınmayacak. Böylece mali destek eş veya partner gelirinden bağımsız olarak değerlendirilmeye devam edecek. Vasiyet kanunu yeniden düzenlenecek. Avusturya hükümeti ölüm vasiyeti belgelerinin geçerlilik süresini yeniden bir yılla sınırlandırmayı planlıyor. Yeni düzenleme kapsamında belgelerin düzenli olarak yenilenmesi gerekecek. Viyana'da hava bulutlu olacak. Viyana'da bugün bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gece 13, gündüzse 19 dereceye kadar çıkacak. 2026 Dünya Kupası başladı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası başladı. Açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0, Güney Kore ise Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Turnuva 19 Temmuz'daki finalle sona erecek. Galatasaraylılar Viyana'da şampiyonluğu kutlayacak. Galatasaray taraftarları takımın 26. şampiyonluğunu kutlamak için 13 Haziran'da Viyana'da düzenlenecek özel etkinlikte bir araya gelecek. Programda konserler ve çeşitli sürprizler yer alacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Sıla esintisi. Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restoran 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra günün ilk çalışmasını her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

bakma sen şarkılarıma, sakın inanma. Git artık buradan.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle programın startını verdik. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu gece için sizlere...

insan en çok derdini anlatamadığında mı yorulur yoksa anlaşılmadığında mı, neden diye sorduk. İnsan en çok derdini anlatamadığında mı yorulur yoksa anlaşılmadığında mı, neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı ama onlara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim istiyorum. Benim çok sevdiğim isimlerden bir tanesi sevgili Kıvırcık Ali bizlerle birlikte olacak. Arzu ile birlikte yaşamadan, özür dilerim, yaşamdan ölüme diyelim. Rahmetle yad etmiş olalım ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, çok güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Uzun zamandır dinlemediğim, dinletmediğim eserlerden bir tanesi kulaklarımızdandı.

kulaklarımızdaydı. Farklı bir şey söyleyecektim o arada. Esas söylediğimi karıştırdım. Efendim ilk şiire geçmeden önce şunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu akşam için sizlerden şöyle bir şey bekliyorum. İlk şiirimizde değil ama ikinci şiirimizde gönlünüzden, yüreğimizden geçen dört adet kelimeyi benimle paylaşmanızı istiyorum. Aklıma, gönlüme, kalbime sinen dört tanesini şiir okurken içerisinde kullanmaya gayret edeceğim. Haydi bakalım, önce gelen mesajlardan birkaç tanesini sizlerle paylaşalım, ardından gecenin ilk şiirine geçelim. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor ve ilk mesaj kendisinden geldi. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim önce gönlümüze, sonra radyomuza. Selam olsun gönüldaşım, huzurlu, mutlu, nazarsız su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, bence ikisi birbirine bağlı ama çoğu insanı daha çok yoran şey anlaşılmamaktır. Çünkü derdini anlatmaya çalışırken insan hala umut taşır. Karşıdaki seni anlasın diye beklersin. Derdini anlatmak için uygun kelimeler arar, örnekler verir, tekrar dener. Bu süreç yorucu olsa da içinde her zaman bir çaba ve beklenti vardır sevgilerimle demiş. Mesela o beklentinin karşılanmaması, yani sadece anlaşılmak istiyorsun, büyüdüğünün farkına varılsın istiyorsun, senin de dertlerin olabileceğinin farkına varılsın istiyorsun, senin karşı tarafı anladığının farkına varılsın istiyorsun ve bunun için çabalıyorsun ama bir yere kadar. Baktın anlaşılmıyorsun, bir yerde dur demeyi bilmek gerekiyor. Her zaman söylüyorum, çoğu karar, özür dilerim, azı karar, çoğu zarar diye. Orta yol her zaman en önemlisi, en güzeli. Sevgili meslektaşım, arkadaşım Tuğçe şu anda bizlere kulak veriyor. İnsan anlaşılmayacağını düşündüğü yerde derdini anlatacak kadar güçlü olamaz. Susmaları, içinde biriktirdiği, bazen ağlayamamak ve çoğu zaman kimsesiz hissettiği anlarda, anlaşılamayacağını bildiği durumlarda anlatamadıkları yormakla kalmaz insanı, yer bitirir demiş. Kesinlikle katılıyorum. İçine atmak her zaman en kötüsü abi. Bu yorgunluk ise öyle dinlenince, uyuyunca falan geçecek türden bir yorgunluk değildir. Ölmüş gibi bir ruhun taşıdığı bedenin toprak olacağı güne kadar zaman ve mekan arasında volta atarak bitap düşmektir. Yolumuz anlatmaya gerek kalmadan anlaşılacağımız ve anlaştığımız insanlara çıksın. Güzel yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok güzel bir mesaj. Hani bazı mesajların böyle yürekten, gerçekten hissederek yazıldığını bilirsin ya. Özellikle de birini bir şekilde tanıyorsan
bunu hissedersin, bu mesaj onlardan bir tanesiydi. Sıradaki çalışmayı da kendisine armağan etmiş olalım. Ama öncesinde güzel bir şiir seslendirelim, haydi bakalım.

Aslına bakarsan çok yorgunum. Sırtımda tonla derdin doldurduğu bir küfe. Aslına bakarsan çok yorgunum. Lakin biliyorum ki az kaldı. Çok az kaldı mutlu olacağım güne. Aslına bakarsan çok yorgunum. Yüreğim kan alıyor da yaş düşmüyor gözlerime. Aslına bakarsan çok yorgunum. Yıkılmadıysam borçluyum gülüşlerime. Aslına bakarsan çok güçlüyüm. Bir gün düştüğüm yerden kalkamasam da aldırmam düşüşlerime. Dönüp bakıyorum da ardıma, sahiden gülmüş müyüm? Sonra diyorum kendi kendime, gülmek benim neyime?

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Kurtuluş Kuş kulaklarımızdaydı. Tecrübe dedik. Ayşe Hanım bizlere ulaşmış, Hollanda'dan bizleri dinliyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. İyi akşamlar Melih, hoş geldin. Eyvallah, teşekkür ederim. İnsan en çok anlaşılmadığında yorulur. Çevremizde bizi anlayanlar yer alsın. Bizi dinleyenler olsun. Sahte insanlar bizden uzak olsun demiş. Vallahi bence de bizden uzak olsunlar abi. Yani ben sahteliğe asla tahammülüm yok. Bir de yapmacık insanı hemen seziyorum ya. Onlar da bunu fark ettiği için genelde bana bir gıcık oluyorlar falan. Tabii benim aslında sağlamaya çalıştığım şey bu olduğu için ben de onu çok kafaya takmıyorum. Hani diyorum ki ben zaten bana gıcık olduğunun farkındayım. Ne yapıyorsam sen bunun farkında olduğumun farkına var diye yapıyorum. Hani tamamen bu mantıkla hareket ettiğim için kim gitmiş, kim kalmış, kime ne olmuş falan, o kısımlar bana çok da koymuyor. Sevgili Leyla Hanım bizlere ulaşmış. Bence her ikisinde de yorulabilir. Çünkü bazen insan karşısındaki insanın onu anlayacağına sonuna kadar emindir ama derdini biriyle paylaşacak cesareti yoktur geçmişinden ötürü demiş. Bunu yaşıyoruz değil mi ya? Yani hatta bunun içinde diyoruz ki ya beni işte onunla aynı kefeye koyma, bununla aynı kefeye koyma. Sürekli birileriyle aynı kefeye konuyoruz. Birileri geçmişte bir şeyler yaşadı diye. Ya da ne bileyim, bir erkeğe sorduğun zaman işte geçmişinden yola çıkarak işte bütün kadınlar aynı. Ya da bir kadına sorduğun zaman bütün erkekler aynı diyor. Ama işin sonunda şöyle bir şey var. Eğer hala gönlümüzde biri yoksa, bekarsak, geçmişimizden ötürü bunu söylüyorsak, günün birinde birini sevdiğimizde aslında hep beraber yine kendi kendimizi yalanlamış oluyoruz. Görüyoruz ki bütün kadınlar aynı değil. Zaten aynı da olamazlar. Bütün erkekler de aynı değil. Aynı da olamazlar. Bize söylenen insanlar çift yaratılmıştır. Böyle bir şey değil. Her insanın bir benzeri vardır. Anlaşabileceği biri vardır. Karakteristik olarak da, fiziksel olarak da benzeri vardır. Burada söylenmek istenen bu. Yani herkes birbirinin aynıdır demek değil. Benim hayatım boyunca anlam veremediğim ve muhtemelen de daha uzun süre veremeyeceğim şeylerden bir tanesi de budur. Yani sen bir şeyleri yaşadın diye herkesi aynı kefeye koyman çok enteresan. Ya da işte ne bileyim, bir şeyleri yaşadın diye işte ben bunu gördüm, bunu gördüm, bana saygı duyun gibi bir yerden bakman. Bir de işin garibi, böyle bakan insanlar günün birinde yaş aldığında senin de büyüdüğünü, olgunlaştığını kabul etmek istemiyorlar. Yani hep onlar bizden bir tık büyükler ya. Hep bizden bir saygı vesaire bekliyorlar ama hayat müşterek, iki taraflı da anlaşılabilmek lazım. Yani
biri günün birinde seni bir konuda haklı bulduysa ve bunu sana belli ettiyse, amma sözüyle, amma hareketiyle, fiilen belli ettiyse, bu demek değildir ki ya bu bana nasıl olsa hak verdi. İşte ben bunun vermiş olduğu eziklikle buna bir yükleneyim falan, böyle bir şey değil. Bunu unutmamak lazım ama ne kadar unutmuyoruz, orası tartışılır. Başımın belası gönlüm diyelim. Sevda gelsin ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Başımın belası gönlüm dedik. Artık programda ne kadar uzun konuştuysam nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde ilk saatin sonu geliyor. Ama ben bugünle alakalı neyi hatırlatmayı unuttum. Bu akşam programın bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle geçecek. O yüzden ben zamanın bu kadar hızlı geçmesinden şikayetçi değilim. Ki zaten biliyorsunuz pazartesi ve cuma günleri programın ilk saatinde biz olabildiğince uzun konuşuyoruz. İkinci saatimizde daha çok şarkılar konuşuyor. İkinci saate geçmeden bir kez daha hatırlatmış olayım. Sizlerden akla mantığa sığabilecek, gönlünüzden geçen dörder kelime istiyorum. O dört kelimeden en beğendiğim dört tanesini okuyacağım. Son şiirin içerisinde kullanmaya gayret edeceğim. Bakalım ortaya neler çıkacak. Uzun zamandır yapmıyoruz böyle bir şey. Sevgili Zuhal ablam bizlere ulaşmış. Hayırlı geceler, iyi yayınlar Melis sana ve dinleyen herkese, sevdikleriyle mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. Eyvallah, teşekkür ederim ablam. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Şayet maçta değilse sevgili Gürcan abiye de selamlarımızı gönderelim. Ama bu ara bol bol maç var. Oturur evde izler diye düşünüyorum da o da çok geç be abi. Yani sabahın 6'sında 7'sinde kim maç izler ya? Yani gözünün çapağını yıkamaya mecalin yok. Hayırlısı, ben takip etmediğim için benim için problem yok. Efendim Mahmut Şanlı Türk bizlerle birlikte olacak. Ah sevgilim diyelim ardından. İrem Derici gelsin, sen bana göre birisin diyelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Sen bana göre birisin dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz bu güzel çalışmayı. Aynı zamanda sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya da armağan etmiş olmak istiyorum. Ve Serpil bizlere ulaştığı geceler Melih, Hande Yener'den çöp çalışmasını bana gönderir misin dedi, aldım listeye. Benden sana dört kelime, işte bunlar: İhanet, insafsız, acı ve sonuncu sen bul demiş. Onu da artık şayet bu üçünü seçecek olursam dördüncü ek olarak şiiri okuyacağım zaman söylerim. Soruyu bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu soruya ben ayrıyetten bir cevap vermeyeceğim. Çünkü az önce yaptığım yorumlarda zaten kendi fikrimi de beyan etmiş bulundum. İnsan en çok derdini anlatamadığında mı yorulur, yoksa anlaşılmadığında mı, neden diye sorduk. Hande Yener bizlerle birlikte olacak. Sevgili Serpil için ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

0: Yum FM. Yum FM.
1: Evet, Hande Yener kulaklarımızdaydı. Çöp dedik, yine uzun zamandır dinlemediğim çalışmalardan bir tanesiydi. Eski de bir çalışma ama zamansız eserlerden bir tanesi. Bence herkesin gönlünde, kulağında hala bu eserin bir şekilde yeri olduğunu düşünüyorum. Efendim, hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Kadir Hanım bizlere ulaşmış. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Arabesk için buralardayız kral. Sorunun cevabına gelecek olursak, İnsan derdini anlatamadığında kendi kendini yer bitirir ama anlaşılmadığında ne yapacağını bilemez. Dolayısıyla o daha çok yorar demiş. Ya, anlaşılmamanın bir de şey tarafı var. Kimse tarafından da anlaşılmıyorsun ya. Ya örnek veriyorum, bir psikoloğa gidiyorsun. Ya işte diyorsun, böyle böyle sıkıntılarım var. Ailem tarafından anlaşılamıyorum falan. O bile sorunu sende ararcasına diyor ki, aileni değiştiremeyeceğine göre buna alışmaya bak falan. Ya ne bileyim, kendin değiş de. Görmezden gel, duymazdan geldi. Ya da ne bileyim, en kötü onlarla da bir seans yapalım de bir şeydi ama yani alışmaya çalış. Çok enteresan. Abi, ailenin yok sayılabilme ihtimalini kimse göze almıyor ya. Ama bence bazen sayılabilir ya. Sonuçta biz onları yok sayıyorsak ya da onlar tarafından anlaşılmıyorsak bir şekilde bizi yok sayıyorlar demektir. Aynısını biz yapınca da bir sorun teşkil etmemesi gerektiğini düşünen taraftayım. Ama tabii bunu düşünen azınlıkta, bir de bunu düşünen sevilmiyor abi yani. Ne gerekçeyle olursa olsun, annen annendir, baban babandır. Öyle silip atamazsın falan gibi bir algı var ama bir annenin evladını sildiği, yok saydığı görülünce kim bilir ne yaptı da öyle oldu falan. Hani hep bir çıkar yol aranıyor. Ya da ne bileyim, en iyi ihtimalle ya işte kendi sorunları deyip bulaşılmıyor. Çok garip. İşte herkes söz geçirebildiğine, diş geçirebildiğine, maalesef ne söylerse söylüyor. Onun haricinde birçok konuda sessiz kalıyor, enteresan bir şekilde. Efendim, İsmail YK gelsin. Bu saatin son çalışması. Gidersen diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle, benim ve birçok dinleyenin en çok sevdiği saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Yana FM. Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkım meçhul.
2: Damar, damar üstüne.
1: Aşkım meçhul.
2: Alem, damar dinlesin.
1: Aşkım meçhul.

0: meçhul. Mimik ile aşkı meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşkı meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşkı meçhul.
2: Gönülden gönüle damar şarkılarla
0: Melih ile
2: Aşkı meçhul devam ediyor.
0: Aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
2: Devam ediyor.

Çok çok güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Bu saatimizin startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 1979. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Dilerseniz Melih Serit Instagram hesabından, beni Viyana FM Instagram hesabından da radyomuzu Instagram'da takip edebilirsiniz. Efendim, dediğim gibi bu saatimizde bizler değil, daha çok şarkılar konuşacak, onlar konuşulacak. Sevgili Batu şu anda bizlere kulak veriyor. Abilerin abisi, hoş geldin. İyi yayınlar dilerim. Sen değil, arabesk varsa fazla söze gerek yok demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Vallahi ben zaman zaman yakın çevreme söylüyorum. Enteresan adamım, değişik adamım, cins adamım diye. Öyleyim abi, yani arabeskin o ritminin enerji verdiği çok az adam vardır. Şükür ki biz de hayatın acı tarafından bile keyif almayı bilenlerdeniz. Efendim, Hamiyet Sezgin bizlerle birlikte olacak. Yaşamaya bak diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, çok güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Başkent'e bir kez daha selamlarımızı gönderelim. Sevgili Pınar Hanım, harika eserler demiş. Eyvallah, teşekkürler. Ceylan Hanım'a da selamlarımızı göndermiş olalım. O da eşiyle birlikte sağ olsun. Mümkün olan her akşam bizleri dinleyenlerden. Şimdi bu güzel eserlere bir şarkılığına ara vermek istiyorum. Çok uzun zaman sonra sevgili Zeynep Hanım bizlere ulaştı. Hayırlı akşamlar Melih. Keyifli yayınlar diliyorum. Nasılsın, umarım iyisindir demiş. Valla mikrofonun başındaysak bir de ufaktan farkımızı koyduysak, keyfimiz yerindeyse bizden iyisi yoktur. Soruna bir şiirle cevap vereyim demiş. Ve devam etmiş. Anlamın sağırlaştığı yerde konuşmanın manası yoktur. Duyulmak ağırlaştığında bayır aşağı susmak gelir içimden. Ne vakit sözüm üşüse bir yelek kuşanırım sessizliğin dilinden. Alabildiğine koşarım sükuta doğru. Sonra bir mısra tutar elinden. Ne güzel değil mi? Alabildiğine koşarım sükuta doğru. Sonra bir mısra tutar elinden. Abi, yazan çizen adamdan, okuyan adamdan zarar gelmez. Söyleyip durur manasını bulana dek sükuna doğru derinden. Çok güzel bir şiir, çok anlamlı bir şiir. Tabii daha önce okumadığım için ne kadar anlam yükleyerek okuyabildim orası tartışılır ama sizlerle paylaşmak istedim. Sırada bir Sevcan Orhan çalışması var. Dost bildiğim ele döndü diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi. Önce bir türkü dinledik, sonra özümüze dönmek adına Nazlı Aslan kulaklarımızdaydı. Aşığım Allah'ım dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şimdi Rusya'dan bir isteğimiz var. Sevgili Salih Bey, yine uzun bir zaman sonra bizlere ulaştı. Selamlar, iyisiniz inşallah. Emrah'tan boynu bükükler yok mu bugün dedi. Hemen aldım listeye. O da uzun zamandır dinlemediğim, dinletmediğim çalışmalardan bir tanesiydi. Bu arada şunu söylemek isterim. İstek alımını durdurmak durumundayım çünkü zaten program birazcık uzayacak. Listedeki çalışmaları dinletmeden bitirmek istemiyorum. Emrah gelsin, boynu bükükler diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Bu güzel çalışmayı bizleri dinleyen tüm dostlara armağan etmek istiyorum. Emrah bizlerle birlikteydi. Sevgili Salih Bey için geldi. Sevgili Bülent abinin de bir isteği var ama vallahi yetiştiremeyeceğim. Mümkün değil. Tam istek alımını durdurduğumu söyledim. Kendisi yazdı ama kendisi zaten bizden, dolayısıyla bunu sıkıntı etmeyeceğini biliyorum. En geç pazartesi günü bunu telafi ediyoruz. Dedi ki, kardeşim iyi geceler. Yine bir yayının sonuna geldin. Çok güzel damar eserler yayınladın. Bir yandan maç seyrediyorum, bir yandan seni dinliyorum. Diline, yüreğine sağlık. Zamanın kalırsa bir eser rica etsem, Kamuran Akkor'dan Anadan Ayrı bu şarkıyı gurbetteki özlem çeken tüm kardeşlerime armağan ediyorum. Rabbime emanetsiniz demiş. Valla bizler senin için sıradaki çalışmayı gurbetçilerimize armağan etmiş olalım abi. Ardından Ferdi Tayfur gelsin. Onun da ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Aslında gecenin son şiirini iptal etmeyi düşündüm ama madem ki bir söz verdik, sevgili Serpil de sağ olsun bizlere gönlünden geçen dört kelimeyi ulaştıran tek dinleyenimiz oldu. Biz de madem ki onları kullanacağımıza dair söz vermiş bulunduk. O zaman gecenin son şiirini de sizlerle paylaşalım. Yavaş yavaş sona doğru gidiyoruz ve her zaman olduğu gibi bugün de program birazcık uzayacak ama sağlık olsun. Haydi bakalım, önce güzel bir şiir, ardından Müslüm Baba geliyor.

Bu arada kullanacağımız kelimeler şöyle ki: ihanet, insafsız ya da insaf, fark etmez, bunu herhangi bir şekilde kullanacağım. Ve acı, sonuncusu da kader olsun. Madem seçim bize bırakıldı, tekrar hatırlayalım. İhanet, insafsız acı, dördüncüsü neydi unuttum bile. Evet, acı ve kader. Haydi bakalım.

Seni severken deliye döndüm. Gözüm hiçbir şey görmedi sanki. Seni severken deliye döndüm. Gidersen ötesi olmaz inan ki. Şimdi uzaksın benden. Hatırla sözlerimi. Kızgınım kendime bugünlerde. Unutamıyorum yaptığın ihaneti. Çektirdiğin acıyı. Sorma sevgili. Affet. Affet, kader bana insafsızlığını göstermedi. Aşkın, sevdan kör etmişti gözlerimi. Gün geçti, ay geçti. Ve yıllar belki. Bense unutmak istedim sevdiğini. Bana bakan gözlerini unutmak istedim. Bana fısıldadığın aşk sözlerini. Lakin hepsi aklımda. Boş ver gitsin. Kader utansın sevgili. Kader utansın sevgili.

0: Bione FM.
1: Valla konu Müslüm Baba olunca türkü de olsa dinlenir abi. Umarım sizler de aynı duygu, düşünce içerisinde aynı keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. İki güzel eser gelecek. Orhan Baba bizlerle birlikte olacak. Bu güzel çalışmayı sevgili Gürcan abimize armağan etmiş olmak istiyorum. Şayet bizleri dinliyorsa ardından bir güzel eser de Tekirdağ için gelsin. Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. İki güzel eser ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bjorn FM.
1: Evet, bize ayrılan sürenin bu akşamlık ve bu haftalık da sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola.

Murat ve Yusuf için geliyor gecenin son güzel çalışması. Sevgili Perihan Hanım, emeğinize sağlık demiş, eyvallah, teşekkür ediyorum. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum.

0: Bir an efendim.
1: Bilirsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla
3: Melih ile
2: Aşkı meçhul sona erdi.
1: Damar üstüne.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle sevmek.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin